Bir türlü kavuşamayan aşıklar, kırılan kalpler, yıkılan hayaller, yanlış anlamalar, anlaşılmalar Yeşilçam melodramlarının vazgeçilmez klişeleriydi. Yeşilçam'da melodram filmleri deyince akla ilk gelen yönetmenlerden biri ise Ülkü Erakalın'dı. Ülkü Erakalın bu kez bir filmiyle değil, bir şarkısıyla titretiyor gönül telimizi. Mektuplar yazdım, yırttım.

Yeşilçam'a adım attığında henüz 13 yaşındaydı. Babası Lütfi Güner'i müzisyendi ama o sinemayı seçmişti. Yeşilçam'ın en popüler yıldızlarından biri oldu ama müziği de ihmal etmedi. Şimdi sırada Selma Güner'i var.

Siyah Beyaz'da bugün Yeşilçam'ın Yıldızları şarkı söylüyor. İşte şimdi de 1982 yılından bir şarkısıyla Sezer Güvenirgil geliyor ekranlarımıza. Tekrar

Uzun yıllar sinemayla müziği bir arada yürütmüş, yanı sıra çok sayıda film müziğine de besteci olarak imza atmış bir isim var şimdi sırada. Bora Ayanoğlu.

Tıpkı Bora Ayanoğlu gibi sahneye ilk kez tiyatro oyuncusu olarak adım atmış bir başka isim var şimdi sırada. Işıl Yücesoy. Yeşilçam döneminde çok fazla sinema filminde görmediğimiz Yücesoy, son yıllarda rol aldığı filmler ve dizilerle adından sıkça söz ettirdi. Bu vesileyle Işıl Yücesoy uzun yıllar ara verdiği müziğe de geri döndü.

İşte yine tiyatro sahnesinden, sinema perdesinden ve televizyon ekranından aşina olduğumuz bir yüz, bir ses, bir isim. Siyah beyazda şimdi Ayla.

Yeşilçam'da bir de çocuk oyuncular vardı. Ayşecik, Ömercik, Sezercik gibi. Parla Şenol da sinemaya çocuk oyuncu olarak adım atmıştı. Müzisyen Armağan Şenol'un kızı olan Parla Şenol, zaman içinde müzikten de uzak kalamadı. Bir dönemin çocuk yıldızı Şenol, çocuklara seslendiği şarkısında "Bir zamanlar sizin gibi ben de çocuktum" diyor ve adeta artık büyüdüğünü ilan ediyor.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırladı.

0: Radyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Zirvedeki Türküler programına hoş geldiniz. Aycan, bugün memleketindeyiz, Rize'deyiz. Yüksek rakımlara çıkacağız diyeceğim ama zaten yüksek rakımlardan hiç aşağıya inmedik. Ama balığıyla çok ünlü bir yayladan bugün sizlere sesleneceğiz.
1: Bugün yolculuğumuz Anzer Yaylası'na olacak. Birbirinden güzel köy manzaraları eşliğinde Anzer Yaylası'na doğru yola çıkıyoruz. Ve sizler için hazırladığımız güzel türküleri seslendireceğiz.
0: Sadece Anzer Yaylası'na çıkmayacağız. Bir de Alcağal Gölü'ne çıkacağız. Ki Alcağal Gölü zaten enfes bir manzara. Şu anda çok heyecanlıyım. İnanıyorum ki sen de aynı duygulara sahipsin.
1: Evet, o zaman hiç vakit kaybetmeden yola çıkalım.
0: Haydi. Can, bugün yol bizi nereye götürüyor?
1: Evet Merve'cim, bugün güzel bir güne uyandık. Biraz yolumuz uzun ama güzel. Anzer Yaylası'na yola çıktık. Rize'nin İkizdere ilçesine ait güzel bir yayla olan Anzer Yaylası'na doğru yola koyulduk.

0: 3 ile komşu olan bir yere gideceğiz bugün. Trabzon, Bayburt ve Erzurum'a sınır komşu olan bir bölgedeyiz. Hatta böyle ayağını bir adım attığın zaman Trabzon, işte soluna döndüğün zaman Bayburt, sağına döndüğün zaman Erzurum'a sınır olan bir yaylaya gideceğiz. Ve işte Anzer Yaylası'nın da yukarısına çıkacağız aslında, tam zirveye doğru. Evet. Anzer Yaylası balığıyla çok ünlü gerçekten. Hatta zor da bulunuyormuş, şifa niyetine kullanılan bir bal.
1: Evet.
0: Bu kadar ünlü olmasının, bu kadar şifalı olmasının sebebi var mı biliyor musun?
2: Anzer balının çok meşhur olmasının sebebi burada dünyada eşi benzeri bulunmayan çiçeklerin olması.
0: Endemik
2: yaklaşık açısından. Endemik, evet, endemik 77 tane özel tür var burada. Sadece Anzer bölgesinde, Anzer yaylasında var. Başka hiçbir yaylada yok. O çiçeklerden beslenen arıların ürettiği ballar Anzer balı olmuş oluyor işte. En meşhur bal o olmuş oluyor. Merve, şimdi Avcıal Gölü'ne gideceğiz.
0: Evet.
2: Fakat orada sadece Avcıal Gölü yok. O tepelerde Yedi Göller denen bir alan. Orada bazı yüksek tepelerin aralarında böyle ufak ufak buzul gölleri varmış. Hatta bir tane ismi dipsiz göl olan bir göl varmış. Fakat zamanımız kalır mı bilmiyorum. Oralara gidemeyiz herhalde. Biz şimdi Avcıal Gölü'ne doğru gidiyoruz. Ama ilk fırsatta bence diğer gölleri de görmeliyiz.
0: Ya evet, aslında şey, gitmişken böyle hani yöre halkından da sonra muhabbet edince işte şurası da vardı, buraya da gidin, burası da vardı, buraya da gidin deyince içimde kalıyor sahiden benim de. Böyle tamamlamadan geri dönüyoruz. Umarım bundan sonraki maceralarımızda diğer lokasyonları görme fırsatımız olur.

0: yine birbirinden güzel yöre türküleri var.
1: Evet. Özellikle bir tanesi Anzer yaylasına ithafen yazılmış Anzer balı türküsü.
0: Şöyle bir küçük giriş yapmak geldi içimden. Yağmur yağ, yağmur, yağmur yağ, yağmur. Çayların üzerine, çayların üzerine.
1: Vuruldum yanayırım, vuruldum yanayırım.

0: Zirvedeki Türküler programında bugün sizlere Anzer Yaylası'nın en yüksek noktasından seslenmeye çalıştık.
1: Aycan, bugün gerçekten tam da programımızın hakkını vererek en zirveden 3000 metreden seslendik ve Alcaal Gölü'nün önünde birbirinden güzel yöre türkülerimizi seslendirdik.
0: Bundan sonra gideceğimiz yaylalarda daha yükseğe çıkacak mıyız Merve? Ben çok merak ediyorum. Sürpriz olsun o zaman izleyenlerimize. Bir sonraki programda başka bir macerada görüşmek üzere.
1: Türkülerle kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algüloflas.

0: Bu nasıl mestanelik?
1: Ya efendim ya.
0: Bu nasıl meyhane?
1: Şimdi bu Hacı Arif'in şarkısı, malumunuz efendim. Hani daha evvel dinletmiştik zannederim Bekir hocamızdan. Meyhane mi bu, bezmi tarafhane-i cem mi diye bir
0: Evet.
1: meyhane şarkısı. Ya yani meyhaneli şarkı. Ona büyük meyhane diyorlar eskiler. Bu şarkıya da küçük meyhane, yani Hacı Arif'in küçük meyhanesi diyorlar buna da.
0: Tabii nasıl bir meyhane?
1: Ya muhakkak.
0: Gerçekte tabii bunun bu
1: Eyvallah.
0: hikmet sayfasında bakıldığı zaman buradaki meyhane
1: Ya.
0: gerçek hikmetin serdedildiği, feyzin ve bereketin insanların
1: Ya.
0: dünyada kemalat noktasına yürüyen insanların toplandığı meclistir aslında.
1: Eyvallah. Öyledir tabii.
0: Yani bu mestanelik de sözün sarhoşluğudur beyim.
1: Ya.
0: Sözdeki hikmetin sarhoşluğudur.
1: Sohbet.
0: Yoksa bu bildiğimiz içki manasındaki içilen sarhoşluğun insana açacağı bir feyiz kapısı yok.
1: Muhakkak. Muhakkak efendim.
0: Bu sözün ve hikmetin insanlar üzerindeki vermiş olduğu o etki ve o sarhoşlukla alakalı söylenmiş bu güzel sözler. Burada hepsi böyle kinayeli söylenmiş sözler. Yani
1: Eyvallah.
0: bunu anlamak için de biraz
1: Şimdi efendim
0: emek
1: malumunuz
0: çekmek lazım.
1: bu böyle sözler için şöyle bir benzetme yaparlar. Eski halıya benzer derler bu sözler. Yani vurdukça tozur.
0: Evet.
1: Vurdukça başka
0: Doğrudur.
1: manalar
0: Eyvallah.
1: çıkar. Mana içinde mana.
0: Evet,
1: Mana
0: evet.
1: içinde mana. Böyle
0: Yani
1: gider bu.
0: burada sadece burada yani bir meyhaneyi ve içkiyi çağrıştıran bir mevzuyu asla bu insanların kastıyla yapılmış bir şey olmadığını
1: Biz de
0: düşünüyorum ben.
1: öyle
0: Böyle bir şey.
1: okumuyoruz
0: Tabii.
1: zaten yani.
0: Böyle bir şey değil yani.
1: Eyvallah.
0: Bir melek sima peri ne işi var meyhanede?
1: Ya.
0: Eğer bildiğimiz öbür meyhanede bir melek sima peri diyor. Deri meyhanede ne yapsın yani? Bu hikmet meclisinin efendim bu irfan meclisinin sohbetinde ortaya çıkan
1: Evet.
0: bu güzelliklerden bahsediyorlar yani.
1: Ya.
0: Evet.
1: Müstesna güzellerden
0: Evet,
1: bahsediyorlar.
0: müstesna
1: Ya.
0: güzelliklerden. Kamil insan modelinden bahsediyor. Melek sima peri
1: Tabii.
0: dediği bu.
1: Zaten en sonda diyor ya, gözlerim sakide kaldı, ellerim
0: Ellerim
1: peymanede.
0: peymanede.
1: Ya. Peki.
0: Evet. Değerli kardeşim, benim uzun senelerce böyle arayıp da çok zor ele geçirdiğim
1: Evet.
0: sene 1982. Allahu alem TRT 2 programında Alaaddin Hoca'nın bir okumuş olduğu destan formunda bir

0: eserden bahsediyorum. Beste Numan Ağa,
1: Yani
0: Tamburi
1: Tamburi Numan Ağa.
0: Numan Ağa,
1: Evet.
0: Tamburi Numan Ağa. Onun özgeçmişinde de sağ olsun değerli kardeşim, bize çok destek veren o insanları da burada zikretmekte
1: Tabii,
0: büyük
1: tabii.
0: fayda görüyorum.
1: Hepsini edelim efendim.
0: Orhan Yıldırım ağabeyim
1: Tabii,
0: var benim.
1: İzmir'den
0: Çok
1: abimiz.
0: sevdiğimiz,
1: Ya,
0: böyle arşive
1: başımızın tacı.
0: evet çok önemli bir insan. Desteklerinden dolayı
1: Sağ
0: Tevfik
1: olsun.
0: Bildik, Mustafa Bayındır ağabeyimiz.
1: Ya.
0: Bu insanlar bizim bu gayretimize destek olan insanlar. Yani
1: Ya.
0: bu
1: Sağ
0: onlar da
1: olsunlar,
0: bizim
1: var
0: gibi böyle
1: olsunlar.
0: eski sesler üzerinde çok fazla yoğunlaşmış, onları çok fazla dikte etmiş ve takip eden insanlar. En iyi icraları toplamışlar. Ellerindeki arşivleri paylaşmaktan imtina etmeyen,
1: Tabii.
0: herkese faydalı olsun, aman öğrensinler
1: Sadece
0: diye
1: bende olsun demeyenlerden.
0: demeyenlerden
1: Ya.
0: evet.
1: Öyleleri de var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Sadece bende olsun, başkasına
0: Evet.
1: vermeyeyim filan.
0: Çok teşekkür ediyorum onlara.
1: Ya.
0: Ben şimdi bunu aradım aradım bu eseri bir türlü bulamadım. Hiçbir arşivde yok. Sadece televizyondaki bir programdaki okuduğu eser var. Allah'tan ki Mustafa Bayındır ağabeyimiz bunu kaydetmiş.
1: Ya şuraya bak.
0: Televizyondan kaydetmiş bu eseri. Alaaddin Hoca'nın ta 1982 yılında okumuş olduğu bu eser. Ey Nuri Basar Vuslatı düşlerde görürsün.
1: Dinleyelim efendim.
0: Ak üzre kara yazgımı defterde görürsün. Cana şimden geri beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Bir dinleyelim de bak efkarı, nasıl bir efkarı var bu eserin.
1: Ya efendim.
0: Dinleyelim efendim.
1: Dinleyelim, buyurun.

0: Söz çok derin.
1: Ya. Sanki
0: Çok.
1: Bezmi Elest'i anlatıyor.
0: Evet.
1: Ya.
0: Yani bir hakkını onu anlatıyor.
1: Ya.
0: Cana şimdiden geri o beni nerede görürsün? Bir beni burada, bir dahi mahşerde görürsün.
1: Ya.
0: Sevdaya uyup aşk ile diyor, gurbetlere düştüm. Terk ederek yârimi firkatlere düştüm. Bu
1: hicrimi aldım diyor.
0: He?
1: Gurbete düştüm,
0: Evet.
1: gurbetlere düştüm ya ya.
0: Ya ayrılık hikayesi.
1: Evet.
0: Varlıktan kopuşun hikayesi bu, başka bir şey değil. Efendim, bu bütün eserlerin birçoğunda bu anlatılmak istenir.
1: Yeah.
0: Ama işte böyle üstü kapalı. Yaran derken anlayan anlar, anlamayan anlamaz.
1: Öyledir.
0: Evet. Hocamıza tekrar rahmet olsun diyorum.
1: Amin
0: gene
1: efendim.
0: İşte o bizim beğendiğimiz Hacı Baba Hüseyin Lav'ın gene bir Anadolu varyantı eseri. Beriye bak Beriye.
1: Dinleyelim.
0: Evet.

0: Ne kadar güzel bir kayıt.
1: Ya Allah rahmet
0: Ya.
1: eylesin. Çok güzel kayıtları var. Çok.
0: Gerçekten çok
1: Yani
0: iyi. Çok ustaca bir
1: çok büyük
0: kayıt.
1: bir külliyat bırakmış gitmiş yani. Allah
0: Ya.
1: rahmet eylesin.
0: Bir de nasıl coşkulu.
1: Ya.
0: Ya. Acayip.
1: Tabii. Çok sevilen Azerbaycan'da bir ekol, çok büyük bir ekol.
0: Ya.
1: Allah rahmet eylesin. Huşenk Azeroğlu vardı. Bilir
0: Evet.
1: misin?
0: Eyvallah.
1: Türkiye'de yaşardı. Bunun birebir taklidini okurdu. Ve derdi ki o benim hayatım derdi. Hacı Baba Hüseyinoviç'in. Yani ben derdi her şeyi ondan öğrendim. Her şey, bütün tavrı, tarzı, her şeysi çok benzerdi buna.
0: Evet.
1: Hatta o zaman ilk yıllarda bana dedi ki Muzaffer dedi sen dedi Hacı Baba Hüseyinoğlu biliyor musun dedi. Dedim ki yok bilmiyorum dedi. Ankara Radyosu'na bir grup geldi. O zaman daha yeni bağımsızlıklarını ilan etmişler. Bir grup geldi. Program yapacaklar. Kayıt yapacaklar Ankara Radyosu'na. Sakine İsmailov diye bir hanım da var.
0: Evet.
1: Biz de yukarıda akvaryumdan onları dinliyoruz. Bu Sakine Hanım ya öyle eserler okudu. Öyle mugamlar okudu. Allah'ım çıldırmak işten değil. Yani namütenahi bitmeyen bir ses o kadında da. Çok güzel bir ses yani. Çılgınlar gibi böyle feryat ediyor. Hiç unutmuyorum. O zaman da bana söylemişlerdi. Hacı Baba Hüseyinov. Yani o zaman sadece kaset var.
0: Tabii
1: Yani
0: tabii.
1: böyle bu görsel manada bugünkü kolaylıklar yok yani. Nerede bulacaksın yani?
0: Ya.
1: Yok böyle bir şey. Ve yakın tarihte Allah bilir 90'lı yıllarda falan göçtü dünyadan.
0: Evet.
1: Ve divan edebiyatın kendisi okuyor bir de şerhini yapıyor.
0: Müthiş.
1: Şerh ediyor yani. Okuduğu
0: Evet.
1: eseri şerh eden bir insan. Düşünün.
0: Muhteşem şiirleri var.
1: Tabii,
0: Ben
1: tabii,
0: biraz
1: tabii.
0: karıştırdım.
1: Çok önemli bir adam. Çok önemli.
0: Eyvallah.
1: Efendim,
0: Ruhu şad olsun.
1: evet yine bizim hepimizin çok sevgili ağabeyi, herkesin çok sevdiği, takdir ettiği, çok beğendiği. Bizim camiamızda İzzet Altınmeşe denildiği zaman herkes şöyle bir bakar. Böyle bir hoşluk, bir serinlik, bir böyle bir rüzgar eser yanımızdan geçer böyle.
0: Ya.
1: İzzet Altınmeşe dedi. Çok sevdiğim, çok hürmet ettiğim bir ağabeyimdir benim.
0: Ne güzel.
1: Ve kendisi de Diyarbakırlı olması hasebiyle Celal Bey'i de çok iyi idrak
0: Analiz
1: etmiş
0: etmiş,
1: bir
0: okumuş,
1: insandır.
0: evet.
1: Evet. Allah'tan ona uzun ömürler diliyorum
0: Amin.
1: ağabeyimizin. Ellerinden öpüyorum.
0: Dilbukabe.
1: Coşkun sular ne bulanık akarsınız diye bir uzun hava. Dinleyelim ondan.
0: Peki.

0: Celal Bey'in eserini işte böyle çok güzel okumuşum. Ağzına gönlüne sağlık İzzet abi. İzzet abinin çok, onun da bir enteresan bir tarafı var. Öyle bir türkü yapar ki, besteler ki, yani dersin ki bu herhalde bu 1000 senedir var bu türkü dersin. Öyle öyle bir meziyeti var İzzet abinin. Yazımı kışa çevirdin, bak gözümde akan yaşa Leyla diye bir türkü vardır. İzzet abinin bizatihi bestesidir ve Kırşehir için. Kırşehirliler onu kendi memleketlerine o kadar giydirdiler ki, ama beste İzzet Altınmaş'ın.
1: Ya ne güzel bir şey.
0: Yani maharete bak.
1: Ya.
0: Düşünebiliyor musun? Çok çok yetkin bir abimizdir. Allah
1: Eyvallah.
0: hayırlı uzun ömürler versin. Öyle
1: Amin.
0: işte.
1: Öyle olsun efendim. Şimdi ne var sırada?
0: Sırada efendim
1: Kemal Itatyus'un saz
0: Tatyos'un
1: semaisi
0: saz
1: var.
0: semaisi var.
1: Ve
0: Bayılarak dinledik.
1: Udi Grant. Grant
0: Evet,
1: çalıyor.
0: evet.
1: Vay vay vay.
0: Çok feci.
1: Dinleyelim efendim.
0: Evet.

0: Evet. Şimdi demiş mübarek, bu ut da böyle çalınır. Belli ki bizim kardeşimiz de, Udi kardeşimiz de çok dinlemiş Hrant'ı.
1: Evet, şimdi tabii Udi Hrant'ın bu taksimi ve bu çalmış olduğu Tatyos Efendi'nin bu saz semaisi birçok gönülde, birçok sazda kendini göstermekte zaten. Bugün de birçok insanlar bunu icra etmekteler. Ondan sonra şuradaki bu temizlik ve şu nezahat ve ustalık herkes için bir şeydir yani,
0: Örnek.
1: bir örnek.
0: Evet.
1: Bu anlamda mesela bir ut çalmak isteyen veya çalmaya niyet eden insanların mutlaka ve mutlaka dinlemesi icap eder. Tavrını ve tarzını anlaması bakımından geceli gündüzü dinlemesi lazım. Yani bu eser veya işte onun tekniğini öğrenmek bakımından. Sağ olsa belki gidersin sorarsın nasıl yapıyorsun falan dersin ama olsun, yine de böyle bir emanet var elimizde yani.
0: Evet.
1: Bu
0: Çok
1: çalımları, bu
0: kıymetli.
1: evet, bunları dinlemek de çok büyük bir mesele.
0: Evet.
1: Çok büyük kapılar açar insana yani, ilerlemesi bakımından, kendi sazını ve kendi ruhunu tanıması bakımından, inkişaf etmesi için çok elzem yani bunlar.
0: Eyvallah efendim.
1: Evet, asırlık ezgiler bitmez. Ama her bitiş bir başlangıcı getirir biliyorsun. Biz şimdi programın sonuna geldik. Bir başka asırlık ezgilerde buluşmak ümidiyle diyelim. Ve bizim Elazığ'ın çok yine eski klasik türkülerinden olan
0: Eyvallah.
1: Bağlarda çemen soldu, mesturi kubar oldu. Kes nameyi ey bülbül, güller yine har oldu. Ve ona bağlı olarak ne okuyalım?
0: Senin yazın kışa benzer, bir sevdalı başa benzer. Kaynak.
1: Çok içmiş sarhoşa benzer.
0: Ya.
1: Duman eksilmeyen dağlar.
0: Sizden dinliyoruz.
1: Evet.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Ömer ve Mustafa bu hafta Ilgazdağ Milli Parkı'nın konukları. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen milli parklarından biri olan ve eteklerini Karaçam, Kızılçam, Köknar ağaçları süsleyen Ilgazdağ Milli Parkı, Kastamonu il sınırları içinde yer alıyor. Ömer ve Mustafa'nın bu haftaki konuğu çok sesli koro sanatçısı, genç müzisyen Cem Buğdaycı.

Kamp demek, macera demek. Kampçıların arabaları çamurlu yollarda bata çıka ilerliyor. Kampçılar, muhteşem yol manzarası eşliğinde keyifli ve maceralı bir yolculuğun ardından Ilgaz Dağı Milli Parkı'na ulaşıyor. Uçsuz bucaksız ormanda kendilerine kamp kuracakları uygun bir yer bulan Ömer ve Mustafa kamp hazırlıklarına başlıyor.

0: Semaver de çay demini alırken Ömer de yemek hazırlıklarına başlıyor. Bugün yemekte testi kebabı var.
1: Şu testiye bir bakayım ya. Bu aldığımız testi bu işe uygun mu Ömer abi? Biz bir yoldan testi aldık ama.
2: Testi bulamadık bu sabah.
1: Şuraya ne çaktınız? Ha, kazık bir şey mi çaldınız?
2: Su yakmasın diye.
1: Ama buradaki amaç aslında hava alması için. Yani şöyle bunu böyle kullanırsa
2: kapama kebabı yapıyorlar. Orada.
1: Buradan hava alacak.
2: Altına onun adı pilav koyuyorlar suyuna. Kapama kebabı oluyormuş.
1: Yani. Evet.
2: Onu başka bir zaman deneriz.
1: Biz ne yapacağız? Bunu böyle yatıracak mıyız pişerken?
2: Yatıracağız.
1: Ya da şöyle.
2: Yok.
1: Yatıracağız.
2: Yani. Yanmasın diye.
1: Güzel bir ortam. Ilgaz'a geldik. Hep hayalimizdi. Ilgaz'a gelelim. En son nasip oldu. Ilgaz Milli Parkı gerçekten çok muhteşem bir orman.
2: Çok güzel. Çok
1: bir de bize böyle bir yer sağ olsun Milli Parklar tahsis etti. Burası galiba böyle bir dinlenme yeri gibi ya da yağmurdan ne diyor? Yağmur barınağı diyor.
2: Burada trekkingçiler yürüyüş yaparken yağmur yağdığı zaman burada sığınıyorlarmış. Sığınmasın. Hem de manzarası da güzel. Çam ormanın
1: bugün
2: içinde.
1: Bugün de biz sığındık.
2: Bugün de tam bizim işimize iyi yağdı. Çünkü bulutlar dolaşıyor. Evet, her an yağabilir.
1: Güzel bir orman. Büyük bir orman. Tabii Kastamonu, Çankırı aralığında. Ankara'da yaklaşık 220-230 kilometre mesafede. Günübirlik bile gelinebilecek bir yer. Çünkü yolu da çok düzgün bir yer. Sabah erken kalkıp buraya seyahate gelinip akşam 8 gibi dönülebilir.
2: Evet. Zaten ama kışın kayak için insanların tercih etti. Zaten tabii tepeye yakınız biz kayak.
1: Evet evet, zirvedeyiz. Sevgili Cem de sen yeni yolda tanıştınız ama ben yine anlatayım. Aslında türkü söyler ama özelliği şeydir. Çok sesli koro sanatçısı. Tenor dediğimiz güzel bir sese sahip.
3: Çok sevindim. Nerede?
2: Bütün üniversite bir sanatçı.
3: Tamam, şu ateşi.
2: Hem ateşi hem
3: ateşi.
2: Onun üstüne koyalım.
3: Arkası iyi.
2: Böyle yaptım. Kala doldurmaya gerek yok. Al.
0: Bu haftaki konuğumuz Cem, kamp konusunda

0: oldukça deneyimli. Başlıyor kamp anılarını bizimle paylaşmaya.
1: Evet, biraz hava soğumaya başladı arkadaşlar. Evet,
2: tam yayla havası. Biraz da sis olsa Mustafa harika bir ortam çıkacak.
1: Güzel bir hava var, evet, evet. Cem aslında çok sesli koro sanatçısı ama güzel türküler söyler. Ben de böyle çok farklı arkadaşları sen bilirsin az çok tespit ederim böyle. Cem de öyledir. İlk doğuşunu şöyle ilk tanışımızlığımızı düşünürsen halen işte niye çok sesli korodaki bir arkadaşımız türkü söylüyor diye eleştiriler geldiği halde biz yolumuza devam ettik. Türküler söyledik. Çünkü zaten içinde yüreğinde var değil mi? Sende de Cem.
3: Kendimizi ifade ettiğimiz yine türkülerimiz. Evet, evet. Yani yaşadığımız toplum olarak hani bu kültürü çocukluğumuzdan beri alıyoruz. Elimizde evet, evet, yani evet. 6 yaşından beri ben türkü söylüyorum. Tabii. Yani onu nasıl bırakabilirim? Tabii, yani kendimi tabii. ifade
1: bir de şey var onun yanı sıra sende kampçılık da var.
2: Ailenle mi gidiyorsun?
3: Evet evet genelde çocuk. Eşim, oğlum var. Bir 5 yaşında oğlum var.
2: Çok güzel.
3: Can Aras. Gittiğimizde de bütün böyle her şeye el atar. İşte ateş yakmamda odun toplar.
1: Çocukken tabii
2: onun
1: eğitiliyor.
2: Onun bilinçaltına yerleşecek. O da kendi yaşamını artık ona göre bizim gibi öyle çizecek.
1: Tabii, tabii.
2: Benim yaklaşık 38 sene oldu. Benim de köy hayatımda işte yazın köye giderdik tatillerde. Orada doğayla iç içe olduğumuz o bizim içimizde bir ufke oldu. Öyle kaldı. Yavaş yavaş ondan sonra avcılıkla başladım. Offroad derken Türkiye'nin hemen hemen her tarafında kamp yaptık. Mustafa biz muhabbet yapıyoruz ama biz seninle
1: yemeği unuttuk.
2: Yemeğe bakalım.
1: Evet. Cem sen şu şeyleri buraları hallet o zaman. Ya yemek yemeğimizi hazırlayalım.
2: Sen sofrayı hazırla.
1: Yemekte gene
2: konuşuruz. Biz bakalım Mustafa'yla ben geri gelirim.
1: Yanmasın bizim yemek ya. Bu arada tabii sohbete daldık.
0: Açık hava, bol oksijen ve testi kebabının kokusu kampçılarımızın karnını iyice acıktırıyor. Ilgaz Dağı'nda hava kararmaya başlarken Cem güzel bir türkü seslendiriyor.

0: Soğuk geçen gecenin ardından kampçılar yeni bir güne uyanıyor. Keyifli bir sohbet devam ederken Ömer kahvaltı hazırlıklarına başlamış bile. Bugün kahvaltıda enfes bir mıhlama var.
1: Güzel bir kahvaltı hazırladık sevgili Cem.
2: Evet.
1: Erken kalktık biz bugün. Sen biraz uyudun sanki. Birazcık.
2: Yani
1: gece mi uyuyamadın yoksa?
2: Gece birazcık ısırdı soğuk beni. Biraz demliydi.
1: İlk kez araç üstü çadırda yattın. Normalde karavanda yatıyordun.
2: Yani sen, evet, benim karavan da. Benim de aslında çadır araç üstü açılıyor biliyorsun ki.
1: Pop-up
2: tavan.
1: Evet.
2: Ama buranın tabii ki birazcık da sonbaharla da alakalı herhalde. Biraz daha rakım da yüksek.
1: Evet.
2: Olunca birazcık böyle
1: sabah karşı uyudun sen de.
2: Evet, evet.
1: Öyle diyelim.
2: Onu
1: ya
2: oradan
1: şimdi kampta böyle çok tabii konfor aramıyoruz. Yani evdeki gibi bir yatağın ya da bir yastığın olamayabiliyor bazen.
2: Elbette canım.
1: Hava sert olabiliyor. Yağmur yağabiliyor. İşte yüksek rakımlı yerlerde. Çok biz de öyle her defasında mışır mışır uyumayız. Öyle mi Ömer abi?
3: Ama tabii dediğin doğru da Cem, evdeki kahvaltının daha iyisinin garantisini verebiliyoruz.
1: Ha, onu veriyoruz.
3: Bizim işimiz kahvaltı. Kahvaltıyı daha da bir şekilde en güzelini yaparız.
1: Mesela ben ne yapıyorsun bugün?
3: Bugün size mıhlama yapacağım.
1: Ankara'ya
3: bir de sabah gidelim. Erken kalktım, turşu kavurdum size bak. Bizim Karadeniz'in fasulye turşusu.
2: Evet. Harika, bilirim.
3: Kahvaltıda da güzel yeniyor.
1: Öyle alalım birazcık.
2: Peynir ne peyniriydi? Özel bir peynir mi?
3: Ya bu kolot diye geçiyor. Biraz kolotu ben dildim daha rahat erisin diye. Bunu ben hem kuyumakta kullanıyorum hem de mıhlamada kullanıyorum.
1: Evet. Şimdi doğada dediğim gibi yani çok yalnız olmuyor. Tedarikli olmak lazım. İşte hep böyle bir kamp bıçağın olur.

0: bir düdüğün olur. Düdüğün var mı mesela cebinde? Düdük.
1: Yok ya, onu almadım.
0: Bir düdük
1: mesela,
0: çok önemlidir evet, mesela. Düdük çok önemli. Sesinin ulaşamadığı bir yerde düdük çalmak önemli bir harekettir. Telefon çekmez, işte bayır aşağı yürüyoruz. Benim başıma geldi mesela, bir tökezlendim, ayağımı burktum. Yürüyemez hale geldim. Evet. Ya da ayağı bacağını kırdım bir şekilde.
1: Kimse doğru sesini duymaz, ne uzaklaşırsan.
0: Evet. Bir düdük olacak.
1: Bir de AFAD uygulaması var. Benim telefonumda var. O da çok güzel bir uygulama.
2: O telefon çektiği zaman, çekmediği zaman çalışıyor mu?
1: Evet, çekmediği zaman da bir sinyal gönderebiliyorsun, mesaj atabiliyorsun gibi bir özellikleri var. O bayağı da bir geliştirildi sanırım. Yani onu da tavsiye ederim.
3: Ilgaz'da Milli Parkı, doğada yürümeyi sevenler için de tercih edilen bir yer. Yürüyüşe çıkan gençler kampçılarımıza rastlıyor.
4: Kampçılık var mı sizde de? Kampınız var mı aşağıda geldiğiniz tarafta? Yahut da sırf yürüyüşe mi geldiniz?
5: Yürüyüş için geldik, sizi gördük.
4: Öyle mi? Biraz yürüyelim, sohbet ederiz.
5: Siz ne taraftan geliyorsunuz?
4: Biz Ankara'dan geliyoruz. Ankara'dan 2 günlüğüne geldik. Kampımızı yaptık.
5: Şansınızda hava iyi düşünüyorum.
4: Havaya da baktık, kontrol ettik.
5: Yağmurlu görünüyor ama çok... Ciddi derecede
4: yağmadı. Akşam bir 3-5 dakika aktı, hafiften ıslattı. Milli Parkların çok güzel bir hizmeti. İşte yürüyüş rotalarına ne kadar gideceğimiz, nereye gideceğimiz tabelalarını koymuşlar. O da benim dikkatimi çekti. Bir de burayı bilgilendirme levhaları asmışlar. Çok güzel. Buradaki tehlikeli olacak olaylardan bahsetmişler.
5: Herhangi bir tehlikeyle karşılaştınız
4: mı? Yok. Öyle bir şeyle
5: karşı... Gece geldik dedim.
4: Gece geldik ama şey, bu sabah bu taraftan gidelim.
6: Yine de öyle tek başına gezmemek lazım. Yani birkaç kişi. Zaten telefonlar çekiyor burada. Çok bu şeyde iletişimde sorun yok ama ormanda, dağda, kampta çok fazla öyle tek başına. 2 kişi de belki az. 3-4 kişi olmak lazım yürüyüşlerde. Değil mi?
4: Evet. En az 3 kişi olmak gerekiyor. İşin özü. Bir de bir yere giderken muhakkak milli parklar olur veya jandarma olur. Biz şu bölgeye gidiyoruz, şuradan şu saatte çıktık. Muhtemelen bu saatte geri döneceğiz diye bir bildirmek gerekiyor. Genç trekkingçisiniz yahut da yarın bir gün gene kampçı olacaksınız. Sizden ricam, yani doğayı temiz tutalım, tutturalım. Bununla ilgili de bizim kendi sloganımız var. İşte Mustafa, ben oturup muhabbet, sohbet esnasında. Doğada ayak izimizden başka bir iz bırakmayalım diye bir kendimize bir slogan edindik. Biz geldiğimiz ortamı en son sigara, izmaritine dahi hepsini toparlar, temizler, poşetler yanımıza alır, şehirde çöpe atarız.
6: Sonra onları yürüyüşlerle baş başa bırakalım. Evet, buradayız.
3: Ilgaz'ın eşsiz manzarası insana ilham veriyor. Mustafa ve Cem bu güzel manzara karşısında başlıyor türkü ziyafetine.

0: Eyvallah, teşekkür ederim.
1: Macera ve türkülerle dolu iki güzel günün ardından Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndan ayrılma vakti geliyor. Ilgaz'ın görkemi, yüceliği ve eşsiz doğası yeni kampçılarını beklerken Ömer ve Mustafa biriktirdikleri unutulmaz anılarla yeni maceralara doğru yol almaya devam ediyor.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidiremem.
2: Semra Algüloflas.

0: Radyo, yalnızca şimdinin değil, geçmişin de sesi. Çünkü geçmişin özlenen günlerinde radyonun sesleri var.
1: Radyo günlük yaşantımızın vazgeçilmez bir haberleşme ve eğitim aracıdır. Düğmesini çevirdiğimiz anda dünyanın çeşitli ülkelerinin dillerini ve şarkılarını dinleyebilir. O ülkelerdeki olayları...
0: Bazen haberdir radyo, bazen sohbet.
1: Bu sihirli aletin icadı...
0: Bazen arkası yarınlarda buluşturdu tüm aileyi radyo, bazen bir şarkıda.
2: Muhterem Sami, akşam neşriyatımız Telsiz Telefon Stüdyo Musiki Heyeti refakatinde Burhan Efendi'den dinleyeceğiniz şarkıyla hitam bulacak. Köylü Güzeli, Musiki Hayri Efendi.

Radyo en sevilen sanatçıları evlere, dinleyicileri ise en sevdikleri sanatçıların hayatlarına konuk. Bugünkü maziden gelen ses, müzik dünyasındaki çok özel yerini yıllardır koruyan İlhan İrem'e ait.

0: İlhan İrem kısa sürecek alkışlarla değil, bir ömür unutulmayacak şarkılarla var oldu müzik dünyasında. Yüreği düşlerden bir dünya kurmak için attı. Şarkıları da bu düşlerin sesi oldu.
1: Karanlıklardan sıyrılmış.
2: Yıl 1969. Kaçıncı sınıfta olduğumu hatırlamıyorum ama Bursa'da yaşıyorum o yıllarda. Okul orkestramız vardı. Okul orkestramız sonra aynı ekiple Bursa'nın çeşitli yerlerinde konserler verildik. Ben de o zamanlar gerçekten Jose Feliciano'nun Creedence Clearwater Revival, Bee Gees, Robin Gibb, Beatles, bütün bu Moody Blues, bu şarkıları orijinallerine çok yakın bir şekilde grupla seslendirirdim. Sonra bir gazetenin açtığı lise arası müzik yarışmasına katıldık. Orada Bursa'da birinci olduk. Birdenbire başkalarının şarkılarını söylemek beni rahatsız etmeye başladı. Herhalde tam artık o blue çağlarında olduğum dönemlerde ilk aşkımı yaşamaya başlamıştım. O şiirler yazıyordum. Küçük küçük gitarımı alıp bir şeyler tıngırdatıyordum. Ve odama kapanıp son derece içine kapanık ilk aşkıma yazdığım şiirleri bestelemeye uğraşıyordum. Günler geçti. Daha sonra bu konuyu önce abime açtım. O ilk defa dinledi, odama geldi, bestemi dinledi. 3-4 bestemi dinledi. Bunlar dedi piyasadakilerin çoğundan çok daha güzel. Bu zamana kadar niye sakladım bunları dedi. Babama açtık konuyu. Babam dedi ben İstanbul'a gelmeyeceğim. Sen gideceksin. Zafer de ilgili senin olacak. Ve o zamanlar çok cüzi meblağlarla stüdyolara girilebiliyordu. Şimdiki gibi değildi. İstanbul'a geldim. Çok uzun süre onun kapağında dolaştıktan sonra Antoine Choris isimli çok şimdi çok sevdiğim, görüştüğüm bir bey kapılarını açtı bana. Diskotür plaktı.
3: İlhan İrem bana geldiğinde 17 yaşında mahcup, çekingen bir gençti. Plak yapmak istediğini söyledi. 4 parçayı kendi bestesi, sözü ve yorumunu dinledikten sonra plak yapmaya karar verdim.
2: Ve birleştim bütün eller A yüzünde, bazen neşe bazen keder B yüzünde 1.45'liği gerçekleştirdik.

0: İlhan İrem kendi maddi olanaklarıyla bazen neşe, bazen keder şarkısının yer aldığı ilk plağını çıkarır. Beklenen ilgiyi görmeyen bu plak, zafere gidecek ilk yenilgisidir belki de.
1: Geçiyor ömürler.
2: Daha sonra yine Antoine Jolis ikinci 45'liğimin finansını tamamen kendi yapacağını ve beni tekrar İstanbul'a çağırdığını bildiren bir telefon etti. İstanbul'a geldik. Yazık oldu yarınlara ve haydi sil gözlerini.

0: hepimiz.
1: Daha sonra Fecri Epçioğlu'ndan bir telefon aldım. Rahmetli Fecri Epçioğlu'nun Biz Bize adlı bir programı vardı.
2: Şayet beğenmezseniz affedin siz bizleri. Çünkü bütün çabamız eğlendirmek sizleri. Rahat rahat oturun. Siz çocuklar sessiz olun. Başlıyor biz bizemiz. Çalış eğlen seyret. Hey televizyon güzel şey. Versin hep beraber.
1: O programda amatör şarkıcıları tanıttığı bir köşe vardı. O programda Ankara'ya beni davet etti ve o program yayınlandıktan 5 dakika sonra her şey olup bitmişti. Bir hafta içinde 50.000 45'lik, bir ay içinde 150.000 ve o satış bir anda 800.000'e ulaşan bir satış 45'likte oluştu. 3 ay içerisinde altın plak aldım ve daha sonra gelen Anlasana gibi, Ver Elini gibi şarkılarla bu romantik sound'u pekiştirmeye başladım.

İlhan İrem müziğini geniş kitlelere duyurmayı başarmış, altın plak ödülü de bu başarısının tescili olmuştur. Şarkılarına yansıttığı romantik sound'u 70'ler boyunca sürdürecektir. 1975 yılında dinleyiciyle buluşan Anlasana tüm ülkede romantik rüzgarlar estirir. Şarkı çok sevilir. İlhan İrem daha da büyür gönüllerde.

O yıllarda daha sonraki 70'li yılların daha devam eden yıllarında yaptığım İşte Hayat Sensiz de Yaşanıyor, Son Selam, Ayrılık Akşamı, Halk Arasında Sazlıklardan Havalanan diye bilinen şarkı, Sen Bilirsin gibi şarkılarla bu romantik tarzı pekiştirdim.

1979 senesinde askere gittim. Erzincan'da zaten kurabiye çıkmıştı. Severek orada kaldım. Ve orada bizim insanımızla tanıştım. Gerçekten tanıştım. Bizim ezgilerimizle yakından tanıştım. Sonra bizim halkımızın yaşayışını daha yakından gördüm. Ve yavaş yavaş o daha önce yaptığım şanson kökenli balat, romantik şarkılar dönüşmeye başladı. Ve bizim sazlarımızı, bizim otantik ezgilerimizi de kullanarak daha değişik besteler yapmaya başladım askerdeyken.

0: pencere, köprü ve ötesi. İlhan İrem bir rock senfoniyi oluşturan bu üçlemeyle döneme damga vurur. Sanatçı 80'ler boyunca çalışır, üretir. Kendini anlatmak ister eserlerle. Yeni bir İlhan İrem vardır artık. Onu tanıtmak ister.
1: 83'te pencereyi çıkarttım, 85'te köprüyü çıkarttım, 87'de ve ötesini çıkarttım. Şimdi ya İlhan İrem'di, askerden sonra...

Belirgin bir değişim, bir görüntüden başlayarak tüm bilincini, tüm anlattıklarına, tüm şarkılarına, tüm şiirlerine yansıyan bir bilinç sıçraması oluştu. 88'de eski İlhan'la yeni İlhan'ın dinleyicilerini buluşturmak adına Dünden Yarına adlı hem eski hem yeni bestelerimi Ali Veli Maria gibi şarkılar vardı içinde, Buruk gibi şarkılar vardı.

Ve en sonunda İlhan Aşk'a geldim. Benim için 3. 10 yılımı başlatan, 20. yıl, tam 92 benim müzikte 20. yılım oluyor. Yeni bir köşe başı oluşturan, artık yöresel ve evrensel müziğin sentezini çok doğru bir şekilde o yeni bir atmosfere soktuğum ve çağdaş Türk müziği adını verdiğim türü tamamen rahat bir şekilde ortaya koyan ve türler arasındaki farkları ortadan kaldırıp içimden gelen bütün melodileri hiç korkmadan, çekinmeden aynı yetkinlikle ortaya koyabildiğim bir tarz, bir tavır doğdu İlhan Aşk'ta.

0: çok fazla malzemem var. Çok üretici bir sanatçıyım. Her gece, hele hele son yıllarda çok enteresan bir şekilde artık bestlerim sözüyle, müziğiyle blok halinde oluşmaya başladı. Yani gitarı elime aldığım zaman şarkıların sözlerini ve müziklerini aynı anda teybe kayıt yapıyorum ve gecede 3-4 beste, bazen 5-6 beste yaptığım oluyor. Çok üreticiyim. Bu malzemeyle her 6 ayda bir kaset çıkartabilirim aslında. Ama ben çok kalıcı işler yapmak istiyorum ve çok kalıcı ve derin bir çizgi çekmek istiyorum. O yüzden de benden ancak 1-1,5 sene aralıklarla kaset beklemeli dinleyenlerim. Şimdi artık gerçek hayatta da bütün o rüya aleminde gördüğüm her şeyi yakalamanın mümkün olduğunu, keyfini yaşıyorum. İşte İlhan Aşk'ta yakaladığım keyif bu. Yani düşler gerçek hayatta yakalanabiliyor. Ve bu keyfi zannediyorum uzunca bir süre sürdüreceğim. Daha sonra gelecek kasetlerimde, çalışmalarımda. Ama ondan sonra ne olur bilemem. Yüreğim nasıl atarsa şarkılarım da öyle olacak.
1: İlhan İrem, zamansız şarkıların söz yazarı, bestecisi ve sesi. Müzik yaşamına 1972 yılında başlayan sanatçı, yıllardır popüler kültürden uzak, sevenlerinin duygu dünyasına hep yakın, çok yakın.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: Gülden ve Begüm Obiz'in konuk olduğu Irmak Arıcı'yla Dünden Bugüne bu akşam TRT Müzik'te.
1: Arp. Biçimsel değişimlere uğrayarak günümüze ulaşan üç köşeli telli bir çalgıdır. Bilinen en eski çalgı olan arp, geçmişten bugüne çeşitli evreler geçirmiş ve son halini almıştır. Mısır, Mezopotamya, Orta Doğu ve Akdeniz uygarlıklarından eski Yunan ve Roma'ya kadar uzanan geniş bir kullanım coğrafyası vardır.

Sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, Türkiye'nin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

senden bir hatıra bana uşak. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Bir yanda yaşanan o güzel günler, bir yanda anılar, bir yanda dünler. Seni yaşatacak neler var neler. Bir gün gitsen bile hatıran.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağır.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırlıyor.

0: Stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberi. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

gerçeğin ve güzelin sesini aradığım bu yolculukta Anadolu'nun ücra köylerine gidecek ve sadelikteki zarafeti arayacağım.

0: Sesine yüreğine sağlık güzel
1: çok
0: kardeşim
1: teşekkür
0: Eren.
1: Teşekkür ederim hocam.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun hocam, iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Seni gördüm, çok daha iyi oldum.
1: Sağ olun hocam. Siz de hoş geldiniz öncelikle.
0: Teşekkür ediyorum. Gelmişken öncelikle sizin gibi ustalar ve seni ziyaret edeyim dedim.
1: Sağ olun hocam, hoş geldiniz.
0: Ya ne güzel bir türküyle karşıladın beni.
1: Çok sağ olun hocam. Beğendiyseniz ne mutlu.
0: Beğenmek ne kelime. Ne kadar güzel çalıyorsun Kavak Kemane'yi.
1: Yani hocam sağ olun diyelim.
0: Biraz heyecanlısın ama kaç yaşında başladın?
1: Yani hocam ortalama 3 yıl önce yani 11 yaşımda falan başladım.
0: Maşallahın var.
1: Evet.
0: Geleceğin taşıyıcısı, geleceğin halk müziği sanatçılarından birisin.
1: İnşallah hocam, ben de çok istiyorum.
0: Gururumuzsun.
1: Sağ olun.
0: Sevgili ustam, bu güzel havayla Manavgat beni karşıladı.
2: Evet. Çok mutlu olduk. Çok mutlu olduk Manavgat'ta bulunmanızda.
0: Eyvallah. Sohbet ederiz ama sizden hangi türküyü dinleyelim?
2: Antalya türküsü, Çay Benim, Çeşme Benim.
0: Buyurun hocam, biz de eşlik edelim izninizle.
2: İnşallah.

0: Sesinize, sazınıza, gönlünüze sağlık usta.
1: Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Ne kadar güzel bir türkü.
1: Evet, çok güzel.
0: Çay benim, çeşme benim. Aman derdimi deşme benim.
1: Evet, çok güzel bir türkü. Antalya'mızın.
0: Sevgili Mehmet abi, öncelikle bir çocuk için halk müziği çalgılarına dokunmak sence nasıl olmalı?
2: Çocuk, daha önce de söyledim, her çocuk yetenekli doğar. Sadece keşfedilmeyi bekler. Eren'in bu şekilde ilerlemesi işte sizleri mutlu ettiği gibi bizleri de mutlu ediyor.
0: Kesinlikle.
2: Bu süreçte biz elimizden geleni sürekli yapmaya çalışacağız. İnşallah daha iyi yerlere geleceğiz, getireceğiz.
0: Eyvallah abi. Her çocuk yetenekli doğar ama keşfedilmeyi bekler dedin. Demek ki bizim Türkiye'de yaşayan halk müziği çalgılarıyla, kemaneyle, sipsiyle, cürayla, kemençeyle, tulumla iç içe olmak isteyen, üç telliyle iç içe olmak isteyen çocuklarımız aileleri tarafından desteklenir ise, ki artık destekleniyor, desteklenmekte. Ben de bir eğitimci olarak gururlanıyorum. İyi ki sizler gibi aileler var. İyi ki Eren kardeşimiz gibi çocuklarımız var diyorum.
2: İyi ki sizler de varsınız hocam. Çok, çok sağ olun.
0: Çok teşekkür ederim. Güzel ustam, seni tanıyabilir miyim?
3: Ahmet Çelik, emekli halk eğitim müdürü, şair, yazar. 15 yaşa kadar yörük hayatı yaşamış ve Manavgat'ımızın, Çolaklı beldemizin Yağlılar semtindeki yörük kültürünü yaşatan bu güzel mekana hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Hoş bulduk.
3: Benim ayrı da yönlerim vardır. Zaman zaman şiir yazıyoruz. Bu vesileyle yörüklerle ilgili yazdığım bir şiiri, eseri okumak istiyorum.
0: Buyurun efendim, heybeye dolsun o zaman.
3: Teşekkür ederim.

0: Sesinize, gönlünüze, eserinize sağlık ustam. Analarımızın yazmalarına işledikleri nadide iğne oyaları gibi ruhuma işledi eseriniz.
1: Sağ olun, teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun. Sevgili Eren, seni tarif etmek biraz zor. İyisi mi ne yapalım biliyor musun? Yine türkülerle devam edelim. Ne çalalım?
2: Silifke'den Kullar Olan Paşasını çalıp söyleyelim.
0: Hadi bakalım o zaman.

Çok kaşayın kocaerikler. Bence de çok güzel oldu. Heybemi aldım sırtıma. Bugün bu yollar beni Manavgat ellerine, Manavgat'taki yörüklere, Manavgat'taki güzel insanlara getirdi. Sizler de heybeme türkülerin en doğal, en mis kokan şekillerini dolduruyorsunuz. Sağ olun, var olun. Haydin bakalım koca yörükler. Alalım elimize sazlarımızı. Kar suyu gibi tertemiz türkülerimizi dolduralım hep birlikte heybeye.

0: Ne güzel oldu ya.
1: Sağ ol evet. Hocam
2: valla. Evet güzel.
0: Emeğinize yüreğinize sağlık.
3: Sağ olun hocam, sizin de ağzınıza sağlık.
0: Eren çıraktan usta ya. Birlikte müzik yapmak beni çok geliştiriyor.
3: Bir farklı zevkli.
0: Ayrı bir zevkli. Evet,
3: ayrı bir zevki var.
0: Ve sen de ayrı bir şanslısın. Ben senin yaşındayken birlikte çalabilecek ustalarıma ulaşamıyordum, erişemiyordum. Ama baksana senin sağın solun hep usta
3: evet,
0: dolu.
3: Evet, gerçekten.
0: O nedenle yolun çok açık. Umuyorum kabak kemanemizi, türkülerimizi Türkiye'ye ve dünyanın her yerine tanıtabilirsin.
3: İnşallah hocam, çok sağ olun.
0: Ustam, sizin için müzik ne ifade ediyor?
2: Vallahi benim için bir ömür, bir hayat, bir su. Her ne hayatta yaşam için ne lazımsa müzik de lazım.
0: Haydi o zaman bardağınızdan bir bardak su içelim.

0: Tabii birçok türküyü sizlerle çalıp söylemek isterim ama benim yolum uzun. Heybemi omuzuma takacağım. Kim bilir bu hava, kim bilir bu coğrafya, kim bilir bu topraklar beni nereye sürükleyecek. Rüzgarlara tutunup yeni yörelere ve yeni türkülere gideceğim. Ama gitmeden önce Eren, hep birlikte bir oyun havası çalsak da koca ustalarımıza şöyle bir döktürse, oynasa olur mu?
1: Çok güzel olur.
0: Hadi o zaman buyurun. Beklemeyelim.

çelik gibi kar suyunun aktığı Akdeniz bölgesinden sahile dökülen tertemiz insanların müziğini bugün Antalya Manavgat'ta heybeme doldurdum. Müzik hepimizin ortak paydası. Müzikle kalın, hoş kalın.

0: Ben Aytekin Yılgın, 12 yaşındayım. 5,5 senedir piyano çalıyorum. 9 Eylül Üniversitesi 6. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim, İzmir'de doğdum. Babam müzisyen, annem ev hanımı. Ablam var, 19 yaşında.
1: İşte sınav parçalarını çalman gerekiyordu.
0: Şeyi çaldım.
1: Sınav parçalarını çaldın mı?
0: Sınav parçalarının hepsini çalmadım, sadece şeyi çaldım. Chopin'i çaldım, diğerlerini beğenmişti.
1: Sordun mu o trili?
0: O seni sordum, trili sordum ona.
1: Tamam.
0: Nasıl söyleyeyim, açıktan alarak gibi düşünelim böyle.
1: Geç gelerek mi?
0: Aynen, la gibi.
1: Evet, süper.
2: Matematik sınavı?
0: Matematik sınavı, o da bayağı iyi geçti.
2: Oldu? Sonucu?
0: Belli olmadı da. Pazartesi olacak.
2: Hepsi.
3: Dünkü projeni verdin mi hocam?
0: Bugün dersim yoktu hocayla ama ezberlememiz gerekiyor dedi. Ama ezberle şaşırsam bile onu gösterdim ve hoca puanımı yükseltir yine.
3: İyi olacak, hepsi iyi olacak. Türkçesi mi?
0: Dört buçuk yaşında babam müzik ile tanıştırdı beni. Not okumaya başladım yani. 5 yaşında evimize piyano geldi. O şekilde müzikle tanıştım. Müzik yaparken aklıma gelen şeyler mesela deniz kıyısındaymış gibi hissediyorum. Böyle deniz kıyısında böyle bir dalgalar bir sağa bir sola gidiyor böyle. O dalgaların sesi çok hoşuma gidiyor. Veya bir kuş sanki sabah kalkmışsın böyle uyanmışsın da böyle bir kuşlar böyle neşeli neşeli ötüyormuş gibi. Bir de aşk çok hissediyorum müzik varken. Müzikte aşk bence olmalı. Babamı çok seviyorum bir kere. Mesela benim babam sürekli kendisi klasik yapmak istemiş. Yani hep bana, o kendisi ne yapmak istiyorsa hepsini bana yüklemiş. Yani yapamadıkları, elinde olmayan her şeyi bana yüklemeye çalışmış.
1: Başta dinleyeyim ben seni.

0: Dur bir dakika. Şu kulede piyano biraz başla. Bir öncesinden biraz piyano. Gel bak forte burada var. Solde. Süper. Bu arada metronomu da açıyorum. Metronomla
1: tamam,
0: çalış.
1: Tamam.
0: Tamam veriyorum. Süper. Evet.

0: duruyoruz. Bir daha alıyorsun. Orası piyano demiştim. Sonra forte. Yine dikkat etmedim. Bir de staccato'lara dikkat et. Süper. Evet. Harikasın.
1: Çok iyi bir piyanist olursan, böyle bir konser piyanisti olursan bana çok güzel bir teşekkür etmiş olursun diyor sürekli.

Piyano gelmişti. Sabah 8 falandı. İlk ne çalışabilirim diye babama sordum. Babam da bir şey göstermişti bana o zaman. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re. Yani ama bunu yavaş bir şekilde, çok yavaş bir şekilde parmaklarını kaldırarak çalışman gerektiğini söyledi. Ben de piyanonun başında en azından notaların nerede olduğunu biliyordum. Sonra o şekil başladım.

0: Doktor öğretim üyesi Demet Eytemiz. Kendisi 9 Eylül Üniversitesi'nde hoca. Benim de hocam. Onunla çalışmaktan çok memnunum.
1: Nasılsın? Hoş geldin. Bugün ne getirdin derse?
0: Hocam bugün Chopin getirdim hocam.
1: Chopin ne getirdin?
0: Opus 64 No 2'yi getirdim hocam.
1: Yani bir vals çalışacağız. Şimdi önce sen bir başla, sonra ben sana bir iki bir şey söyleyeceğim trille alakalı. Sonra başlarken de piyano başla. Sonra crescendo.

0: geldiğinde diğer piyano yapman gerekiyor. Çünkü bunda büyük dalgalanmalar, büyük hareketler var.
1: Anladım hocam.
0: Mümkün olduğu kadar gömülmesin siye.
1: Anladım hocam.
0: Hadi bebeğim bir daha yapalım.

0: aferin oğluma. Eline sağlık.
1: Sağ olun hocam. Demet hocam bana hayatta disiplinli olmayı, hayatta duygusal olmayı, gerektiği yerde kendimizi savunmayı hepsini öğretiyor. Demet hoca olmasa belki o yarışmalarda birincilik, bir tane yarışmada ikincilik alamazdım muhtemelen. Hocamı çok seviyorum.

Yaptığım ilk bestem Savaş'ın Hüzün Çığlıkları adlı bestem şu şekilde oldu. Sabah kalktım, Chopin Enesi'nin bir beste yaptım. İsrail ile Filistin'in savaşı çok vardı o ara. Çocukların yaralanmaları falan çok etkiliyordu. O yüzden benim de bir çocuk kurarak Savaş'ın Hüzün Çığlıkları ismini verdim.

Okulda arkadaşlarımla beraber özellikle caz müziği yapmayı çok seviyoruz. Ama birazcık klasiğe daha yatkın olduğumuz için klasikte çalışıyoruz aynı zamanda. Böyle klasiği yaparken caz çok hoşuma gidiyor yani. İlk olarak 9 Üniversitesi Devlet Konservatuarını güzel bir derecelikle bitirmek istiyorum. Yani öğretmen olarak bitirmek istiyorum, piyano öğretmeni olarak. Fazıl Say gibi olmak istiyorum aynı zamanda. Yani öğretmenliğim devam ederken, çocuklara yararım devam ederken aynı zamanda da konser piyanisti olmak istiyorum. Piyanist olmak aynı zamanda insana hayatı da öğretiyor. Ben herkesin piyanist olmasını isterdim.

0: Tebrikler arkadaşlar. Sağ olun. Sevgili izleyenlerimiz, Serkan Çağrı sahnesine hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Duyduğunuz gibi ilk iki şarkımız da hepimizin çok sevdiği, bildiği iki şarkıydı. Ki Firuze yılların eskitemediği güzellikte o bütünlüğü her zaman koruyan, taptaze kalan inanılmaz bir beste. Her zaman da söylemekten çok büyük keyif alıyoruz bu şarkıyı. Zaman zaman programımızda birkaç kez tekrar etmişliğimiz oluyor ama öyle ki her seferinde çalarken
1: Aynı
0: kendimizi
1: keyfi alıyoruz,
0: aynı
1: değil
0: keyfi
1: mi?
0: alıyoruz da her seferinde de birazcık daha farklı yorumlar gelebiliyor. Çünkü
1: Evet.
0: ruhlarımız, ben hep şeye benzetiyorum Ece, havaya benzetiyorum ruh halimizi. Yani bazen çok güneşli, bazen bulutlu, bazen yağmurlu, bazen karlı.
1: Ne
0: Böyle
1: kadar güzel soru.
0: değişik
1: Hakikaten
0: değişik
1: öyle.
0: hallere bürünüyoruz. Yani
1: Hakikaten
0: saniyeler içinde değişebiliyoruz, değil mi? Yani
1: Evet.
0: birçok şey değişiyor hayatımızda. Günlük yaşamımıza bakıyorum. Her zaman aynı duygu aynı zamanda gelmiyor. Farklı zamanlarda farklı duygulara kapılabiliyoruz. O yüzden bugünkü programımızda da

0: eminiz ki defalarca kez farklı noktalarda çaldığımız birçok şarkıyı, birçok türküyü burada seslendirdiğimizde çok daha farklı bir hava oluşmuş olacak. Evet, Firuze ve pişmanım dedikten sonra birazcık seni dinlendirelim.
1: Tabii
0: Ve
1: ki.
0: bu araya biz bir güzel türküyle arkadaşlarıma güzel bir türkü ekleyelim.
1: Harika.
0: Zülüf

0: Çok sağ olun arkadaşlar. Türker'cim ve Yusuf Ali, elinize gönlünüze sağlık. Harika. Sizlere de biz alkışlayalım. Evet. Diyorum ki küçücük bir melodide bile kendimizi mutlu hissedebiliyoruz. Aslında mutluluğu çok büyük hayal etmemek lazım her zaman. Daha doğrusu büyük şeyler bizi mutlu ediyor diye düşünmemek lazım. Küçük anlar bile koskoca bir hayatı taşıyor ve mutluluğumuzu destekliyor. İşte şimdi mesela biz zülüf çalarken kendi içimizde böyle o güzel...
1: Nasıl mutlu olduk, değil
0: küçük
1: mi?
0: Mutluluk dediğimiz o mutluluktan evet, büyük şeyler, faydalar görmüş oluyoruz.
1: Evet, zaten mutluluk anlarda olduğu için yani uzun süre hep süren bir mutluluk zaten bulmak belki mümkün değil ama o küçük anları güzel değerlendirmek
0: lazım.
1: Kıymetini bilmek lazım.
0: Aynen öyle, çok güzel. Devam edelim tabii ki. Güzel müzikler var dedik bugün.

0: Ne var sırada sevgili Ece?
1: Sırada çok güzel Yeşilçam'a doğru gideceğiz.
0: Hadi bakalım.
1: Seven ne yapmaz diyeceğiz.
0: Evet, ardından da istersen sevemez kimse seni diyelim mi?
1: Diyelim.
0: Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Harikasınız. Elinize sağlık arkadaşlar. Çok güzeldi bu iki şarkıda. Böyle Yeşilçam'a hakikaten bir anda bizi
1: Işınlandık değil mi?
0: Yeşilçam ruhuna bir anda girmiş oluyoruz.
1: Evet.
0: Yani bu tabii ki Sevemez Kimse Seni, Suat Sayın bestesi ve Suat Sayın'ın da biliyorsun bütün şarkıları
1: Muhteşem
0: gerçekten
1: eserleri var
0: muhteşemdir.
1: gerçekten.
0: Hatırladıkça her birinde ayrı bir güzellik, yani her birinin ayrı bir güzelliğini hissediyor insan.
1: Evet, keyif alıyoruz.
0: Hep söylüyoruz ya,
1: Hep.
0: ne güzel insanlar böyle besteleriyle hayatlarını anlatabilmişler. Hayatın bütün özetini aslında seslerle sunabilmek bence çok özel bir şey. Bence bunu bizler de hep yapıyoruz ama bu bestecilik kısmı birazcık daha farklı
1: Çok
0: Ece,
1: farklı.
0: biliyorsun.
1: Evet, bize bile dokunuyor. Yani
0: Yani
1: bizi de yaşatıyor bir yerde aslında. Çünkü biz
0: hepimizi,
1: söylüyoruz.
0: çalanı,
1: Evet.
0: dinleyeni hep beraber hepimizi aslında. Ben hep şeye dikkat ediyorum. Mesela hayata bakıyorsun, hiç durmayan bir koşturma içerisindeyiz hepimiz. Ve bir durmaksızın bir koşturma var hepimizin hayatında. Ve bir es veremiyoruz. Ne zaman ki bir müzik bizi etkiliyor veya bir söz bizi etkiliyorsa, o anda durup belki de bir anda hayatımızı gözden geçirebiliyoruz. Yani bize her şeyi
1: Harika.
0: sorgulatabiliyor. Bir şarkı sözü, bir melodi bir anda nefes almamızı sağlıyor. Bir anda durup geriye dönmemiz ya da hayatımıza bakmamızı bir anda mümkün kılabiliyor.
1: Çok güzel bir söz var, onu söylesem mi?
0: Söyle lütfen.
1: Ünlü aranjör, müzisyen Quincy Jones'un çok güzel bir lafı var. Diyor ki, iyi müziği şöyle anlayabilirsin diyor. Ya her şeyi sana unutturmalı ya da her şeyi hatırlatmalı.
0: Ya.
1: Çok doğru değil
0: Ne,
1: mi?
0: öyledir zaten. Yani Quincy Jones gibi deha bir müzisyen bunu söylediyse bil ki içinde ne kadar çok deneyim var, ne kadar çok yaşanmışlık var. Sırada yine çok güzel iki tane türkü var ama nereye gidiyoruz? Ülkemizin ne tarafına gidiyoruz?
1: Aa, Karadeniz'e gidiyoruz
0: Karadeniz'e
1: tabii ki.
0: gidelim.
1: Benim de bir tarafım Karadenizli.
0: Senin de bir tarafın Karadenizli.
1: Evet.
0: Hepimizin ruhunda bir Karadenizlilik de var bu
1: Var.
0: arada tabii ki.
1: Olmasa da o müzikler bizi çekiyor ama
0: Aynen
1: ben yine
0: bizim
1: de ekleyeyim
0: iyi
1: dedim.
0: yaptın. Şimdi iki tane türkü böyle birazcık hareketleneceğiz. İkinci türkümüz özellikle sizi birazcık yerinizden kaldıracak gibi görünüyor. Öyle değil mi?
1: Evet, kalksınlar evde.
0: Buyurun bakalım.

0: Hadi kendinize bir alkış yapın madem öyle.
1: Ama
0: Harika değil mi ya? Birazcık ruhumuz böyle bir anda hareketlendi.
1: o böyle
0: Güzel de oldu.
1: dumanlı dağlar.
0: Karadeniz'e
1: O
0: gittin mi
1: böyle
0: diye ikinci kez
1: deniz.
0: sormayacağım. Gitmedin.
1: Sorma.
0: Hatırladım
1: Yapma
0: çünkü.
1: bunu.
0: Yok, şunun için söylüyorum özellikle. Karadeniz gerçekten tatil denilince aklımıza Ege, Akdeniz gelir ya.
1: Evet.
0: Aslında çok şey kaçırıyoruz. Yani insanımıza baktığım zaman tatil yerleri bellidir. Tatil alanlarımız hep böyle belli başlı yerlerdir ama bence Karadeniz tatili çok özeldir. Karadeniz
1: Çok.
0: gezisi hani imkanı olanlar için söylüyorum
1: Yakınlarım
0: özellikle.
1: bana çok kızıyor. Çünkü babamdan da dolayı işte niye hiç İnebolu'ya gitmedin? İnebolulu benim babam.
0: Evet.
1: İnebolu'da özellikle çok, yani her yer tabii ki çok güzel ama
0: Ama İnebol bir başka
1: yani
0: diyorsun değil
1: öyle olur ya,
0: mi?
1: hemşeri muhabbeti gibi oldu ama hani çok güzelmiş, mutlaka gitmelisin.

0: gitmelisin, görmelisin diyorlar.
1: Tabii ki gitmelisin. Ne var şimdi?
0: Seni dinleyeceğiz.
1: Yine ben mi varım?
0: Evet, yine sen. Ben varım. Yine sen. Ah aşk diyeceğiz.
1: Hadi bakalım, ah aşk diyelim hep beraber.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Yani burada çalarken şunu anladım. Herkesin içinde bir ah aşk diyesi varmış. Hep beraber öyle bir duygu yaşandı. Erhan Parlat bestecisi. Mükemmel bir beste. Gönlüne sağlık. Harika bir beste oluşturmuş. Her zaman böyle Hicaz şarkıları sevmeyi çok seviyoruz ama içlerinden bazıları çok özel oluyor. Tam böyle duygulara temas ediyor. Öyle şarkılar olduğu zaman çalarken çok yani çok iyi hissediyoruz biz de kendimizi.
1: İçleniyoruz.
0: Yani evet fark edilmiyor mu zaten çalarken?
1: Edilmez mi?
0: Değil mi?
1: Ben
0: Ben
1: sana
0: hep fark
1: bırakmıştım.
0: ediyorum diyorsun.
1: Sana bırakmıştım
0: Peki
1: söylersin diye.
0: devam edelim aynı
1: Edelim.
0: şekilde. Güzel şarkılar, türküler var sırada.
1: Evet.
0: Neyle devam edelim sevgili Ece?
1: Çok romantik bir şarkı var. Seninle her şeye varım ben.
0: Rahmetli Kayhan abimizi de
1: Evet.
0: buradan anmış olalım. Ruhuna gitsin diyelim.
1: Gitsin.
0: Buyurun.

0: Çok güzel. Gönlüne sağlık. Harikaydı.
1: Teşekkürler.
0: Çok pozitif bir duygusu var bu bestenin.
1: Çok.
0: Kayhan abinin bestelerinden biliyorsun hepsi ayrı bir tat, ayrı bir güzelliktir ama bazıları böyle çocuksu bir ruh taşır. O bestelerden biri de bu bence.
1: Gerçekten öyle. Bir de ben bunu çalışırken videonun aşağısındaki yorumlara baktım. O dönemde birçok kişi bu şarkıyla evlenmiş.
0: Öyle mi?
1: Evet, birçok
0: Ama var
1: kişinin
0: o şey değil mi? O duygu
1: düğününde.
0: var içinde.
1: Evet, değil mi? Tam böyle düğünde böyle başlangıç şarkısı gibi.
0: Tabii güzel bir
1: Evet,
0: başlangıçtır.
1: evet.
0: Aynen öyle. Evet Ece, sıradan devam edelim. Ne var şimdi sırada?
1: Edelim. Şimdi çok sevdiğim bir yorumcunun sesinden duyduğumuz sevdiğimiz bir şarkı var. Deniz ve Mehtap diyeceğiz.
0: Hadi bakalım.

0: Harikasınız, çok güzel. Ege'ye doğru gittik.
1: Evet.
0: Bu Ege'de güzel bir yani duygusu Ege'yi böyle çağrıştıran.
1: Sirtaki esintisi
0: Evet,
1: yaşadık.
0: Sirtaki esintisi de var. Zaten biliyorsun, yani denizin iki tarafında da kültürün birbirine çok yakınlığı müzikten anlaşılıyor. Dostluğun, ortaklığın, kardeşliğin bütün melodilerini biz müzisyenler olarak fark
1: Hissediyoruz,
0: ediyoruz,
1: değil mi?
0: yaşıyoruz.
1: Evet.
0: Zaman zaman böyle buluşmalar olduğunda bir araya geldiğimizde zeybek çalıyoruz mesela. Biz Aydın Zeybe'yi diyoruz, onlar başka bir isim diyor. Ama ortak şey şu, aynı melodiyi çalıyoruz. Sadece

0: isimler değişiyor. Ama ortak olan o melodiler, o notalar hiçbir zaman için değişmiyor.
1: Ne güzel.
0: Ya aslında tüm dünyada en güzel şeylerden bir tanesi bu ortak duygulara sahip olmak, ortaklıkları koruyabilmek, o kardeşliği yaşayabilmek çok önemli diye düşünüyorum. İzmir'e doğru madem böyle gittik, o enerjiyi yaşıyoruz. Buradan devam edeyim.
1: Biraz daha kalalım
0: Ben
1: o
0: de İzmir'in
1: enerjide.
0: kavakları değil mi şimdi?
1: Tabii ki.
0: Haydi bakalım.
1: Haydi.
0: Buyurun.

0: Elinize sağlık arkadaşlar. Evet, İzmir'in kavakları da dedikten sonra artık programın sonuna doğru yaklaştık. Bu haftaki programımız da harika geçti bence. Çok güzel,
1: Çok keyif aldık
0: çok
1: bence.
0: güzel bir liste yapmışız. Onu fark ettim.
1: Evet.
0: Hepinizin eline sağlık arkadaşlar. Ne diyeceğiz son olarak sevgili Ece?
1: Ramo diyeceğiz son olarak. Finalimizi öyle
0: Tamam.
1: yapacağız.
0: Bütün Balkanlara da buradan selam ve sevgilerimizi göndermiş olalım. Sevgili izleyenlerimiz, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

2025 yılı verilerine göre yangınların %91'i insan kaynaklıdır. Unutma, bu sonu değiştirmek senin elinde. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız yeşil vatan.

Zile Yaylı Sınırsız Ezgiler'e hoş geldiniz, sofalar getirdiniz efendim, huzurlarınızdayız. Kürşatçığım benimle kapışıyordu, bırakmadı. İllahi ki ben bitireceğim dedi ama ben inat ettim efendim, ben bitireceğim dedim. Buyursunlar, bir alkış geliyor Kürşat'a. Bu yıldızda efendim birbirinden değerli konuklarla her zamanki gibi yine huzurlarınızdayız. En kült olan dizilerden birinde yer aldığı karakterle revaçtaydı ve parlamıştı yıldızı. Fakat bana şöyle söyledi kuliste. Bu şarkı benim ilk klibinde oynadığım şarkı demişti. Yani az evvel yorumladığımız Gözü Kör Olası eserinin klibinde kendi sorumlu oynamış. İlk klibi aslında, ilk oyunculuğuymuş. Şöyle bekletmeden hemen davet ediyorum. Ardından hem hasbihal edeceğiz hem de ondan ezgiler, eserler dinleyeceğiz. Efendim Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın, buyursunlar.

0: Bravo.
1: Harika bir orkestrasyon. Ellerinize sağlık.
0: Nefesine sağlık. Şahane bir yorumla bizlerle Yıldız'da buluştun. Bu akşam Yıldız'ın bir ucunda sen, bir ucunda ben olacağız. Hoş geldin tekrardan.
1: Hoş buldum.
0: Bir şaşırttın bizi. Acaba benim eksikliğimi ben bilmiyordum uzun zamandır. Müzikle hemhalsin de ben mi geride kaldım? Affına sığınıyorum. Bu benim o zaman ayıbım olsun, öyle diyeyim.
1: Estağfurullah oğlum, öyle şey. İlgi alanınız değilmişim demek ki.
0: Ya ama benim hafızamda hep Cem bir oyuncu. Hatta şöyle söyleyeyim, o efsane dizi Ekmek Teknesi'nin Korkut'u olarak.
1: Ya.
0: Ben bir şey diyeceğim, şimdi söyleyeceğim. Lisedeydik biz o zamanlar ya.
1: İşte öyle yaşlandım Züleyha Hanımcığım. 25 sene kadar oldu bu diziyi çekeli. O zamanlar 24 yaşlarındaydım.
0: Bir dakika, 48. Ya 24 değil, 17-18 falan olmalıydın.
1: 24 yaşımdaydım o dizi başladığında. 2002-2003'tü sanırım. Yaklaşık 24 sene oldu. Şu anda 48 yaşındayım.
0: Maşallah. O zaman şöyle dişini ısırıver, hiç öyle göstermiyorsun, hiç belli de etmiyorsun yaşını, maşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Öyle diyelim. Ama şaka bir yana, latife de etmiyorum burada. Ben niyeyse sanki o dönemlerde hep 17-18'miş gibi kalmış hafızamda.
1: Hep bir genç Korkut göstermişimdir efendim sizin gibi. Ben de.
0: Teşekkür ediyorum. Hemen karşılıklı.
1: İltifatlar.
0: Ama ilk dizi hangisiydi?
1: Ben ilk Osman Sınav'la

0: birlikte başladım. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun Osman Hocam'ın. Sıcak Saatler dizisiyle Ankara'dan İstanbul'a geldim. 97-98 yıllarıydı. Onunla birlikte Çılgın Bediş eş zamanla başlamıştı.
1: Diyorum,
0: İkisiyle birlikte Ekmek Teknesi benim 5. projem falan.
1: Ekmek Teknesi 5. proje ama neden Korkut karakteri çok sevildi onu bilahare konuşalım istiyorum.
0: Nasıl isterseniz.
1: Buyursunlar efendim, Yıldız sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Şahane.
1: Vay vay
0: vay.
1: Vay
0: vay vay. Şöyle gözlükleri çıkartmanı rica etsem, tarzın çok hoş ama ekran başındaki kıymetli izleyicilerimiz, dostlarımız şöyle yakından seni, Akif yönetmenim yakından şöyle bir

0: Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Geliyor. Ya yaşlılığımız... Yaşımız belli olmasın diye böyle aksesuarlar takıyoruz Züleyha Hanımcığım. Niye böyle yapıyorsunuz?
1: Bir dakika
0: yapıyorsunuz?
1: Ya. Niye yaşım belli olmasın diye aksesuar takıyorsun?
0: Ya şaka ya. Oğlum aman kaç olursa olsun belli olsun zaten ya. Yani
1: yok gayet biraz. Güzel şık. Ama bilsinler istedim. Şimdi gözlükten çıkartamayanlar olacaktır diyecektim.
0: Yok, beni
1: bir dakika ya. Yok beni çıkartırlar. Tamam geldim şimdi.
0: Peki.
1: Korkut neden çok sinirliydi?
0: Korkut çok saf, temiz kalpli bir adam. O yüzden aynı temizliği, aynı saflığı bekliyor karşısından. En ufak bir yalan, dolan, bir yanlış anlama bir şey de köpürüveriyordu. Öyle bir karakterdi. Bir tiplemeydi aslında ama...
1: Ben. Vallahi ben.
0: Ben.
1: Ben, yani ben.
0: Ha, peki ben deyince bu ara eğitmenlik de yapıyorum. Hemen müdahale edeceğim. Acı biber alabilir miyiz acaba?
1: Hemen. Tabii şimdi dönüp baktığımda riyakarlığa tahammül edemeyen insanlar bunu söylüyor tam olarak. Evet. Korkut için hep sinir hastası bir çocuk yaftası yapıştırılmış olsa da Korkut aslında özünde iyi bir çocuk.
0: Sevgisinden, aşkından yani aşkı onu deliye döndürmüş. Yani Jale de zaten biraz aklı havada bir karakterdi. Yani onun aklını biraz aşağılara indirmek için aslında deliriyordu yani. Neden bunu yapıyorsun ya? Neden beni delirtiyorsun ya? Delirtmeyip sakin ol. Olamıyordu. Korkut da dolayısıyla deliriyordu.
1: Evet şimdi neden bahsettiğimizi ilk kez daha henüz açmış olan dostlar varsa söyleyelim. Sevgili Cem Kılıç'ın 5. projesi olan Ekmek Teknesi. O kült dizilerden biriydi. Şimdilerde çokça özlenen, özlem duyduğumuz aslında dizilerden. Ve orada da hafızalara Korkut karakteriyle, Jale'ye olan aşkından deliye dönen hatta sinir, çok sinirli denilen karakterlerden biriydi. Özlem duyuyor musun o zamanlara? Şimdiki dizilerle kıyasladığında nasıl buluyorsun?
0: Bizim Ekmek Teknesi sanırım son mahalle dizilerinden bir tanesiydi. Sonrasında çok takip etmedim. Hani belki yapılmıştır birkaç tane de ama.
1: Neredeyse yok.
0: Neredeyse yok. Doğru söylüyorsunuz. Son mahalle dizilerinden, son aile dizilerindendi. Şimdi mahalle kalmadı galiba. O yüzden mahalle dizisi yapılamıyor.
1: Mahalle dizisi şöyle yapılıyor. Fakir kız zengin oğlana, zengin çocuğa aşık oluyor. Bir yalıya, villaya taşınıyor.
0: İşte orada da mahalle hayatını göremiyoruz. Zenginlik varsa mahalle yoktur. Onlar tek başına birer mahalle. Şimdi dikey mahalleler var efendim. Böyle 80 katlı falan mahalleler var. Orada da kimse kimseyi tanımıyor. Dolayısıyla mahalle dizileri geçmişte kaldı. Ama tabii ki özlem duyuyoruz. O samimiyeti, o sıcaklığa, o esnaflığa. Pek esnafımız da kalmadı maalesef. Artık bir gross marketin içine giriyoruz. Her şeyi orada hallediveriyoruz. Mahallemdeki fırıncının ismini bilmiyorum. Ne acı. Marketten alıyorum. Bütün alışverişi oradan yapıyoruz.
1: Bu değişen, dönüştüğümüz zamanı konuşacağız. Ama kısa bir mola istiyorum.
0: Tabii.
1: Müsaadenle seni
0: tabii.
1: Şöyle bir soluklandırırken.
0: Tabii ki.
1: Biz de gidelim bir Karahisar Kalesi diyelim. Yine bir Kıraç eseriyle devam edelim. Ardından sevgili Cem Kılıç'la Yıldız'la hem sohbetimize hem de müziğe devam edeceğiz. Buyursunlar.

0: Helal, bravo sizlere. Şahaneydiniz. Sevgili Cem, seni yıldıza doğru alırken hemen kıymetli dostlarımı da biraz öveyim isterim. Nasıl?
1: Vallahi muhteşem çalıyorlar üstadlar, harikalar ya. Orkestrasyon şahane. Ellerinize, yüreklerinize sağlık, sağ olun.
0: Bugün bir oyuncu misafirimiz olunca bu yıldızda eserleri de biraz dizilerde yer almış eserlerden seçtik.
1: Ne kadar incesiniz efendim, ne kadar incesiniz, sağ olun.
0: Konuklarımıza uygun olsun.
1: Harikaymış.
0: Hocam diyeceğim ben şimdi, artık konuşurken daha bir korkuyorum. Arada espriler yapıyordum, böyle şive falan yapıyordum. Az evvel ben dedim ya, hemen dedik bir dakika, ben ne dedi. Korkudan şimdi şive de yapamıyorum.
1: Estağfurullah, buyurun yapın, şiveyi değerlendirelim hemen. Ne kadar yapıp yapamadığınızı görelim.
0: Alkış gelmeli ama.
1: Ya.
0: Hocam bilseydim hazırlık yapardım. Hazırlık yapardım, böyle olmadı. Çok spontane konuşmamız.
1: Çok çok doğalsınız, çok şahane bence, hiç bozmayın.
0: Eyvallah. Teşekkürler. Şöyle yıldızda bir kez daha bırakıyorum. Sevgili Cem Kılıç'ı iki eser sonra hemen yıldızda buluşuruz.
1: Hay hay. Buyursunlar. Teşekkürler.

0: Eyvallah.
1: Nefesine sağlık.
2: Vay vay vay.
1: Hocam.
2: Olaylara gel.
1: Hocam neler oluyor?
2: Hocam ne oluyor?
1: Şimdi tabii hemen şöyle de sormak istiyorum.
2: Tabii.
1: Ne kadar zaman oldu ekrandan uzak kalalım? Dizilerden.
2: Aslında çok uzak değilim dediğim gibi. Evet, diziler şu anki dizilerin konuları çok ilgimi çekmiyor. Böyle bir durum var. O yüzden sinemada ve tiyatroda varım, eğitmenlikte varım. Dizilerde zaman zaman bakıyorum, senaryoları çok beğenmeyip geri gönderiyorum.
1: Çünkü diziler aile hikayelerinden çok başka bir kulvara evrilmedi mi? Hepimiz böyle düşünüyoruz.
2: Evrildi, evrilmeyen hiçbir şey yok. Her şey bir şeye evriliyor. Şimdi de böyle bir zaman ama bu kadar şiddetin içinde ben yokum. Olmak
1: istemiyorum. Ne kadar güzel. Yani Cem Kılıç zaten hep ailemizin çocuğu, ailemizden biri gibi oldu. Yarattığı karakterlerle, oynadığı aslında karakterlerle. Dolayısıyla zaten yakışmaz da gibi geliyor. Hani bir yerde görsek yakıştıramayız, oturtamayız gibi de geliyor. Ama bir TRT dizisinde, ailesinde neden olmasın? Benim en sevdiğim diziler...
2: Aslında özür dilerim, biz Ekmek Teknesi'nden sonra TRT'de, TRT1'de Gönül Hırsızı yaptık yine Hasan Kaçan'la birlikte, Hasan abiyle. O da...

0: Mahalle dizisiydi, komediydi. Bak onu unutmuşum. 13 bölüm çektiğimiz için biz alışmışız 3 sezon, 4 sezon çekmeye. 13 bölüm Gönül Hırsızı diye yine en son sanırım aile dizisini biz yapmış oluyoruz böyle.
1: Evet evet, gerçekten öyle.
0: Evet, Gönül Hırsızı TRT'deydi.
1: Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Sanırım en son aile ve mahalle dizileri sizlerin yaptığıydı ama Hasan abinin oynadığı diziler de ortaya koyduğu karakterler de çok farklıydı.
0: Evet.
1: Neden olmasın? Aslında bir geri dönüş isteniyor.
0: Evet.
1: Son zamanlarda yaşadığımız vahim olaylardan sonra artık herkes bunu söylüyor. Bir dile dolandı, pelesenk oldu. Diziler kaldırılsın, kötü örnek oluyor. Evet. Ama kötü örnek olmayan sanırım hiçbir şey kalmadı,
0: evet,
1: dünyada.
0: Evet, maalesef. Çocuklar da örnek almaya çok müsaitler. Ne görseler o olmak istiyorlar. Bizim yaptığımız işlerde samimiyet vardı, yardımlaşma vardı. Zor durumda olana yardım etmek vardı. İyi olanın yanında olmak vardı. Kötü olanın karşısında olmak vardı. Şimdi herkes kötü olanın yanında duruyor televizyonda. Ya özel platformlarda tabii ki olmalı, olabilir. Çeşitlilik olmalı ama... bir çocuğun, bir gencin kolaylıkla hemen zap yaparak kanalı değiştirerek ulaşabileceği bir yerde olmamalı silah diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cem Kılıç özetledi. Ben şiddetin olduğu yerde, projelerde yokum dedi. Bizim de temennimiz Doğa Niyetine geçsin. Burada söyleyeceğimiz, o zaman şöyle güzel aile dizilerinde kaybettiğimiz o bağları tekrardan yaşayabileceğimiz, hissedebileceğimiz çalışmalarda seni görelim. Hatta TRT ailesinde görelim. Neden olmasın?
0: Ne güzel olur.
1: Doğa Niyetine geçsin.
0: TRT bizim evimiz, her zaman buradaydık, yine buradayız.
1: Var olasın. Şöyle seni yine bir küçük soluklandıracağım.
0: Tabii.
1: Akabinde son bloğa beraber gideceğiz, veda edeceğiz.
0: Tabii.
1: Buyursunlar efendim, bir Haluk Levent eseri geliyor. Gülendam.

0: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sevgili Cem Kılıç, Yıldız'da hızla yerini alırken bu eserler seni zaman yolculuğuna çıkartıyor mu?
1: Çıkartmaz mı? Bendenizden de bu sanırım. Benim ortaokul yıllarıma denk geliyor bu şarkı. Ortaokul lise yıllarıma çok da severdim Bendeniz. Çok acayip akıyor. Zamana yetişemiyoruz. Biz çevirmeli telefonlardan şu andaki görüntülü konuşmalara geldik. Ben inanamıyorum olana bir
0: daha tane. Fenası da geliyor.
1: Geliyor.
0: Daha fenası zeka. Gelmeden biz hemen şarkılarımızı söyleyelim diyoruz.
1: Hemen söyleyelim.
0: Şöyle Yıldız'a bir kez daha seni bırakıyorum.
1: Tabii ki.
0: Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler.
0: Buyursun efendim Yıldız, sevgili Cem Kılıç'ın.

0: Süper, teşekkürler.
1: Tabii istediği gibi olunca şarkılar, istediği gibi çalınınca şarkılar hey naraları yazılabiliyor stüdyoda.
2: Ya efendim 20 yılın üzerinde
1: maşallah.
2: Her hafta sonu şarkılar söyledim.
1: Muazzam.
2: Gelmeyen sanatçı kalmadı vallahi. Biz siz gelmediniz efendim.
1: Bu da benim ayıbım.
2: Estağfurullah.
1: Bu da benim ayıbım olsun.
2: Bu da sizin habersizliğiniz olsun.
1: Telafi edelim.
2: Bir daha bir yerde çıkarsam mutlaka haber vereyim size.
1: Tamam, o zaman bekliyoruz inşallah ilk programda. Peki. Biz de
2: ben
1: geleceğiz.
2: Ben de size geleyim efendim. Nerede çıkıyorsanız ben de size.
1: Haberdar edelim sizi. Haberdar Devlet var. Konserlerimizden haberdarım. AKM'de Atatürk
2: Muhteşem
1: Kültür
2: olur.
1: Merkezi'nde inşallah sizi ağırlarız. Biz de bekliyoruz.
2: Öyle mi?
1: Evet, bizim konserlerimiz AKM'de oluyor.
2: Öyle mi oluyor?
1: Evet. Atatürk Kültür Merkezi'nde oluyor.
2: Ben ufak ufak kaçayım şuradan. Yani nereden gidiliyordu?
1: Tebrik kaçmıyorsunuz ederim. Efendim bir yere vallahi gitmiyorsunuz. Bravo. Yıldız'da veda edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Cem Kılıç. Şereflendirdin bizleri, var olasın.
2: Ben teşekkür ederim ağırladığınız için. Harika şarkılar. Ustalarla birlikte şarkı söylemek çok keyifliydi. Sizin nezaketinizle, güzel sesinizle ağırlanmak çok hoştu. Teşekkür ediyorum.
1: Var olasınız. Bu hafta türküler ve etnik müzik yoktu ama önümüzdeki hafta doyasıya sizlerle buluşturacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Harikasınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve çok değerli orkestra üyelerimiz. Efendim, elveda dedik ama bizler sizlere kocaman bir merhaba demek istiyoruz. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok sevgililerimiz, TRT Müzik dostları. Efendim, yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık değerli şefimle. Seslendirmeye çalışacağız. Ama her hafta bir hoş sedada çok özel bir konuk sanatçıyı buluşturuyoruz biliyorsunuz. Bugün de TRT'nin kıymetli solistlerinden bülbül sesli sanatçısı deyince aklınıza kim gelir? Dünyalar güzeli. Kendisi güzel, sesi güzel. Gerçekten bir bülbülü davet etmek istiyorum ben. Efendim, bir hoş sedaya Umut Akyürek geliyor.

0: Harika, muhteşem. Sevgili Umut'cum.
1: Canım Sedam.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Çok mutlu ettin bizi gelişinle. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnan o mutluluk bana ait. Benim güzel dostum.
0: Sen gerçek bir bülbülsün.
1: Çok teşekkür ederim. Harika. Sen de öylesin. Sahneye bir insan bu kadar yakışabilir.
0: Ah, senden her duymak benim için çok kıymetli.
1: Sen sahne için yaratıyorsun.
0: Ah, çok teşekkür ediyorum ama.
1: Ama efendim, samimi duygular.
0: Efendim bu ne güzellik. Çok güzelsin. Çok zarifsin.
1: Seni zerafet ederim.
0: Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Bakmalara doyulmayan bir güzellik. Ses de öyle. Efendim bu güzel sesi bulmuşken hemen benim senden dinlemeyi çok sevdiğim bir eser var.
1: Seve seve.
0: Okuyalım mı?
1: Okuyalım. Bu şarkının da küçük bir anekdot. Çok lütfen uzatmayacağım. Yaklaşık 20 sene olmuş, 19 sene olmuş biliyor musun? Galiba neydi? Başka Söz Söylemem albümünde okudum. Canlı kaydetmiştik. İsmet Nedim'in, rahmetlinin evinde bir gün böyle eski plakları dinliyoruz. Sohbet de var ama kulağım hep bir yandan plaklarda, şarkıyı duyar duymaz vuruldum.
0: Bu dedin değil mi?
1: Bu dedim. Yani yıllar sonra da ortaya çıkmasına vesile olduğum için kendimle bir parça gurur duyuyorum.
0: Ben kesinlikle duymalısın. Umut Akyürek sizlerle.

0: Teşekkür ediyorum. Sevgili şefim teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ne güzel.
1: Kulaklar, gözler, gönüller bayram etti.
0: Ah canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle düşünmüş olman.
1: Harikasın.
0: Sevgili Umut'cum, biz senden bugün bolca
1: Bolca
0: şarkı
1: şarkı
0: dinlemek
1: okuyalım.
0: istiyoruz. Çok güzel bir şarkı var
1: Evet.
0: sevgili dostumuz TRT İstanbul Radyosu
1: Anonsunu yap lütfen sen.
0: violonsel sanatçısı sevgili Dilek Yüzler.
1: Yüzler, Doktor Dilek Yüzler
0: Ah bir de
1: artık değil
0: evet
1: mi?
0: ünvanı da var. Kutluyoruz kendisini de bizim kadim
1: Evet.
0: dostumuz beraber. Çok da
1: Canımız
0: güzel besteleri var. Selam olsun kendisine. Sen bu eseri çok yakın
1: Çok
0: zamanda
1: evet.
0: çıkardın.
1: En son çalışmam. Valla iddia ediyorum son yılların en güzel bestesi.
0: Çok, çok
1: Belki
0: özel.
1: bilmeyenler, ilk defa duyacak olanlar vardır. Umuyorum onlar da çok beğenecekler. Sevgili Dilek Yüzler'in gönlüne sağlık. Sözlerde Doktor Hüseyin Balkancı'nın.
0: Çok eserini seslendiriyoruz Hüseyin Bey'e de. Ona da
1: Evet.
0: sevgiler, selamlar olsun. Biz de senin o bülbül
1: Gönülleri
0: sesinden
1: var olsun.
0: keyifle dinleyelim
1: Çok teşekkür
0: efendim.
1: ediyorum. Haydi bakalım.

0: Evet, ben de bir tane
1: Değil
0: söyleyebilir
1: mi?
0: miyim
1: Hiç ben
0: müsaadenizle?
1: konuşmuyorum. Dinlemek istiyorum seni.
0: Bülbülümüz, çok
1: Canımın
0: teşekkür
1: içi.
0: ediyorum. Taht kurmuşsun kalbime diyelim
1: Allah.
0: mi? Hadi buyurun.

0: Harikasın.
1: Evet. Çok teşekkür ederim.
0: Güzel sesine sağlık Umut'cum. Muhteşem.
2: Hemen devam edelim diyorum.
0: Edelim mi?
1: Edelim.
0: Rahmetle anıyoruz. Devam edelim. Büyük ustaları. Evet, ben bir Selami Şahin. Çok güzel Selami Şahin de son dönemlerde.
2: Çok. Ve
0: inanılmaz.
2: Sen çok güzel okursun onun eserlerini. Her zaman öyledir. Bunu samimi duygumla
0: canım,
2: söylüyorum.
0: Canım çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bulamazsın.

0: Harikasınız. Değerli orkestramız, kıymetli şefimiz, var olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Ne güzel bunlar, ne güzel enerjili şarkılar.
1: Vallahi
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Hiç eskimeyen şarkılar.
0: Türk müziği şarkılarımız da çok özel ama bunlar
1: bunların da yeri ayrı.
0: Evet, evet, evet.
1: Zaten kalıcı eserler.
0: Umut'cum, yani seninle sohbet de çok keyifli ama o güzel sesini
1: çok
0: biraz
1: teşekkür
0: daha
1: ederim.
0: Dinleyicilerimize dinletmek istiyoruz, değil mi efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir takdim tehir yapacağım ben.
0: Lütfen.
1: Bir de Rast okuyalım.
0: Ah, ne
1: değil mi?
0: güzel
1: Bir de Rast
0: olur.
1: okuyalım. Her makamdan
0: Ne güzel
1: okuduk
0: olur.
1: Neredeyse. Bir Sabret Gönül diyelim. Sadi Hosses'in o muhteşem eseri. Zamanımız kalırsa da okuruz. Hadi bakalım.
0: Çok güzel olur.

0: Umut'cum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, gerçekten ne güzel bir hoş sedada bir bülbül şakıdı efendim. Gerçekten bir
1: çok
0: bülbül.
1: Çok teşekkür ederim canım Sedacığım.
0: Muhteşemsin.
1: Sen de öylesin.
0: Kutluyorum, kutluyorum.
1: Söyletme beni. Herkes görüyor zaten. Her hafta heyecanla bekliyorlar o güzel sesini.
0: Nasıl da kırmızılar yakışmış sana.
1: Canımın iç.
0: Harikasın Umut'cum. Sesinle, çok duruşunla, sanatınla. Gerçekten hayran olmamak.
1: Melek arkadaşım.
0: İmkansız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedanın sonuna geldik bugün üzülerek. Ama biz haftaya yine

0: TRT Müzik ekranlarından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ben değerli konuğum, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Güzel sesiyle,
1: Ben çok teşekkür
0: zerafetiyle
1: ediyorum Sedacığım. Çok güzel
0: programımıza.
1: ağırladın.
0: Ah
1: Çok
0: canım
1: naziksin.
0: benim, böyle
1: Harika.
0: düşünüyorsan ne mutlu bizlere. Efendim, haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir

0: şekilde bozmaya başlar.
1: Necati, Yiğit o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
2: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
3: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

sende ne var ne yok, akıl ermez. Düşüne düşüne vakit kaybedilmez. Vurulacağı günü büyücü de bilmez. Ne gelecekse başıma,

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

Sevgili dostlar, şu dakikadan sonra söylediğim cümleler sadece beni bağlar. Haddime düşer düşmez ama hiçbir adam, hiçbir bayana, hiçbir bayanla, hiçbir adama

böyle olur olmaz yere ömür vermez. Bir insan bir insana ömür verebiliyorsa eğer, yürekten, kalpten seviyordur. Allah herkese böyle ömür vermeyi nasip etsin inşallah. Lakin yanınızdaki hanımefendi her kim olursa olsun, her ne olursa olsun, her nereli olursa olsun, seviyorsan, seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Sevmiyorsan Allah'ın selameti başın üstüne olsun deyip dönüp arkana gideceksin. Seviyorsan adam gibi seveceksin, adam gibi. Yani benim babam gibi, adam gibi adam.

Çiğdem Elmas. Ayhan Aydın'a.

0: da birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan.
1: Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

Dönüşüm tamamlandı. Yepyeni bir dönem başlıyor. Tüm acil servis numaraları artık tek bir numarada. 112. Polis, jandarma, AFAD, ambulans, sahil güvenlik, orman yangını, itfaiye. Hepsi tek numarada. 112. 112. Üstün teknolojiyle yeniden inşa ettiğimiz acil çağrı merkezlerimizle Türkiye'nin her yerinde tek bir numarayla hizmetinizdeyiz. 112.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algüloflas.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda bugün çok özel bir konuğu ağırlıyorum. Gitar sanatçısı Mustafa Doğan.

0: Tebrik ederim hocam.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
0: Elinize sağlık. Sizin teşekkür arkadaşlar emeklerinize, elinize sağlık. Çok güzel bir düzenleme olmuş. Bildiğimiz bir parça ama çok farklı bir aranjman olmuş hocam. Nereden çıktı bu fikir? Nasıl? Siz kaç zamandır berabersiniz?
1: Üstadım şimdi olay şu. Şimdi biz sözü söylemeden, bir vokalin gücü olmadan bir şarkıyı sunmak istedik. Şimdi bu zor bir şey. Temelde bir vokalin etkisi var. Onun bir şarkıya verdiği bir ruh hali var. Fakat bu olmadan yapabilmek için dikkati başka yere çekmek belki de gerekiyordu. Belki de enstrümanın ön plana çıktığı. Çünkü bakış açımız hep şu. Vokal bir enstrümandır. Onun olmadığı yerde gitar yerine girebilir. Bunu doğru şekilde kullanmayı çalıştık. Biraz daha hani düz çalmak yerine buna kendimizden ne katabiliriz gibi baktığımız için sonuçlar böyle çıktı. Tabii bunun içine bir vokal hali de olabilir, yapılabilir ilerleyen zamanda ama şu anda enstrümanın ağırlıklı olduğu bilindik şarkıları aranje ederek devam ediyoruz. Keyif alıyoruz açıkçası kendimizden bir şey katmaya şarkıya.
0: Bu da
1: bir
0: çok
1: şey.
0: Çok belli oluyor aslında. Keyif aldım çünkü biz de çok keyif aldık. Bütün ekibimiz de çok
1: sağ
0: keyifli
1: olun.
0: Dinlediler
1: teşekkür
0: sizi.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Emeklerinize sağlık tekrar.
1: Biz Mersin'den geliyoruz. Elimizdeki yeteneklerle ne yapabiliriz'i konuştuk. İlk başta önümüze böyle bir dönem koyduk. Bu seçtiğimiz şarkılar, bugün çalacağımız ve çaldığımız parçalar, rın tamamı 90'lı yıllara ait parçalar. Hepimizin kulağında olan
0: ve özlem duyduğu parçalar
1: aynen
0: aslında.
1: Aynen öyle.
0: Kesinlikle.
1: Duymak istediğimiz parçalar.
0: Şunu da çok merak ediyorum. Şimdi bu çok güzel bir proje. Harika bir proje. Bu projeyi içeriğinde bir konserde sizi dinleyenler konserinize geldiği zaman ne dinliyor? Tamamen 80'ler 90'lar atıyorum şarkıların coverlarını mı dinliyor? Yoksa başka yabancı eserlerde de çalıyor musunuz? Nasıl bir konseptiniz var bir
1: Şimdi
0: konser içerisinde?
1: evet, mesela bir festival olduğunu düşünelim. Festivalin konsepti var. Şimdi işin içinde bir vokal entegrasyonu olmadığı için bizim onu herhangi bir konsepte çekebilmemiz, bir tarza yuvarlayabilmemiz bizim elimizde olan bir güç. Diğer türlü bir vokalin arkasında bu orkestrasyon olsaydı onun önüne çıkamayacağımız için vokalin önüne bir vokalin etkisi kadar bir orkestrasyon yapabiliyorduk. Şimdi bu biraz daha özgür bir proje. Güncel parçalarla da yapılan, belki yabancı parçaların da denemiş olmak adına içine Türk ezgilerinin belki de konduğu haller de var. Biz keyif aldığımız bir projeyi sunuyoruz.
0: Tekrar elinize sağlık. Hazır bulmuşken sizi ve Mersin'den gelmeniz çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de çok büyük bir
1: bizim için
0: onur,
1: doğru.
0: Çok büyük bir emek veriyorsunuz gerçekten.
1: Teşekkür ediyoruz. Davet ettiniz.
0: Hazır sizi bulmuşken, bu harika ekiple bir araya gelmişken ikinci performansınızı dinlemek isteriz.
1: Memnuniyetle.
0: Ne çalacaksınız hocam şimdi?
1: Şimdi sırada Nilüfer'in bir parçasını çalalım. Umarım beğenirsiniz.
0: Buyurun hocam. Muhakkak.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Çok tebrik ediyorum. Gerçekten hepinizin
1: Çok
0: eline
1: teşekkür ederim.
0: sağlık. Çok harika bir yorum olmuş.
1: Sağ olun, teşekkür
0: Eminim
1: ederim.
0: ki Nilüfer de dinleyip çok beğenecektir.
1: Umarım
0: Buna çok
1: beğenir.
0: eminim.
1: Umarım
0: Eminim.
1: ne yaptınız demez.
0: Yok demez. Eminim çok beğenecektir.
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Bir karakteri de çok nettir onu bilirsiniz.
1: Evet.
0: Beğenmediği zaman da beğenmedim ne yaptınız der yani ama
1: Umarım
0: eminim bunu
1: denmez.
0: çok beğenecektir. Çok çok güzel olmuş. Elinize
1: Teşekkür ederim,
0: sağlık.
1: sağ olun.
0: Peki hocam siz şu anda neler yapıyorsunuz? Bireysel olarak sadece konser mi yoksa bir eğitim tarafınız var mı? Eğitim veriyor musunuz?
1: Evet, Mersin'de bir akademimiz var. İçinde gerçekten müziğe gönül vermiş bir kadromuzun olduğu Ata Müzik Akademi isimli bir akademimiz var. 6 yıldır hizmet veriyoruz. Zaten hocalarım da Murat Hocam, Murat Taşkın. Kendisi bizim bateri öğretmenlerimizden bir tanesi. Şöyle ufacık bahsetmek isterim kendisinden. Hani pedagojik olarak 4-5 yaş itibariyle ben bu kadar o kısma, o yaşa hitap edip öğreten, öğretmekte bu kadar başarılı olan bir arkadaş daha
0: Çok
1: tanımadım.
0: önemli.
1: Çok
0: Tebrik
1: önemli.
0: ederiz hocam.
1: Yani
0: Tebrik ederiz.
1: gerçekten nasıl bir sistemim var, nasıl işliyor bilmiyorum ama

0: Allah uzun ömür versin. Çünkü böylesi yok bence. Çok başarılı. Emre Hocam, Emre Aktan bizde bir piyano öğretmenimiz. Kendisi de çok yetenekli ve gerçekten müziğe gönül vermiş bir arkadaşımız.
1: Hoş geldiniz.
0: Sağ olsun bize eşlik etti. Bu orkestra açıkçası şöyle oldu. Yani bu orkestranın kuru bizim hani daha kapsamlı orkestralarımız var. Okul çerçevesinde konserler yaptığımız. Hani burada biraz daha dar, biraz daha küçük bir orkestra olarak geldik buraya. Emre Hocam da orkestraya sağ olsun destek vermek istedi.
1: Elinize sağlık. Hoş geldiniz tekrardan.
0: İhsan Hocam. İhsan benim üniversite yıllarından arkadaşım. Aynı zamanda
1: çok eski.
0: Üniversitede aynı evde kaldık.
1: O dönemde oralara girmiyoruz.
0: O dönemde işte yine beraber müzik yapıyorduk. Kendisi İstanbul'da
1: hocam,
0: yaşıyor. Biz Murat Hocam ve Emre Hocam'la Mersin'den geldik. O İstanbul'da yaşıyor zaten.
1: Harika. Bir yandan konserler yapıyorsunuz, bir yandan eğitim tarafınız var. Bu bir sanatçı için çok önemli bir şey olduğunu inanıyorum. Çünkü birçok sanatçı eğitim vermeyi tercih etmiyor. Yani hani sadece konserlerim vardı, onlarla uğraşacağım diyor. Ama siz bir yanda akademinizi biliyorum, eğitim kadronuzu da biliyorum. Hatta bizzat gelip de ağırladınız. Çok teşekkür ederim. Çok da keyifliydi. Çok
0: evet,
1: çok harika bir vizyonlu bir yer orası. Gerçekten çok mutlu olduğum bir yer bir sanatçı olarak. Orada sizin de hem okulun sahibi olarak birebir çocukların eğitimine girmeniz ve öğretmen kadro sürekli projeler yapmanız, çocuklara konserler düzenlemeniz, hani sadece bireysel düşünmüyorsunuz, tüm öğrencilerin, öğretmenlerin de mesleki kariyerini planlayacak bir eğitim kurumu kurmuşsunuz. Çok tebrik ediyorum. Elinize, emeklerinize sağlık.
0: Teşekkür ederim. Harika. Yani sadece 2024 yılında 12 tane konser verdirmişiz çocuklara.
1: Evet, harika.
0: Bizim hocalar olarak verdiğimiz konserler hariç. 2025 yılında keza öyle 10-12 arası konser verdik. Yani benim inancım eğitimde müzik söz konusu olan şey müzikse, müzik sunulduktan sonra amacına ulaşmış bir unsurdur.
1: Çok doğru.
0: Dolayısıyla sadece bir piyanoyu, bir gitarı, bir bateriyi, bir flütü öğretmekle bizim işimiz bitmiyor. Bundan sonra başlıyor bizim işimiz. Bunun sunulduğunu, doğru şekilde sunulduğunu garanti edene kadar. Hatta bizim şöyle bir durumumuz da var. Ben şahsen mesela öğrencilerime, tamam, bir gitarın nasıl icra edileceğini, bir parçanın nasıl icra edileceğini anlatıyoruz tabii ki. Bu standart bir eğitim gibi görünür ama bunun dışında o sahnede nasıl duracağını, psikolojik olaraktan bir dinleyicinin karşısına çıktığı zaman nasıl durması gerektiğini,
1: çok
0: insanlara hata, insanların karşısında hata yapmaktan çekinmemesi gerektiğini, hatanın doğal olduğunu anlatıyorum. Yani ben zaten psikolojik olarak da ben eskiden evime misafir geldiği zaman saklanan çocuktum. Benim evime misafir geliyor, ben saklanıyorum. Ben müzikle tanıştıktan sonra olaylar benim için değişti. Müzikle tanıştıktan sonra kendimi fark ettim. Ve ben bu farkındalığımı çocuklara da, öğrencilerime de, sadece gitar öğrencilerine değil, yani ben kurumumdaki piyano öğrencilerini de tanıyorum, keman öğrencilerini de tanıyorum, bateri öğrencilerini de tanıyorum. Hepsiyle birebir ilgileniyorum. Çünkü konserlerde grupları biz oluşturuyoruz, kurumumuz oluşturuyor. Herkes, bateristler bateri kısmına, şarkının altına bateri kısmına, gitaristler gitar kısmına, piyanistler piyano kısmına yazar isimlerini. Kimse birbirini tanımaz öğrencilerden. Stüdyomuz var, stüdyoya girerler, orada tanışırlar ve bir şarkıyı icra ederler.
1: Harika.
0: En iyi şekilde icra etmeleri için ben çalıştırıyorum bizzat. Daha sonra da en güzel ortamda konserlerini vermelerini sağlıyorum ki bunu da bir külfet olarak değil, bir iş olarak görüyorum. Bizim işimizin bir parçasıdır bu.
1: Harika. Hocam, başarılarınız daim olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Peki şimdi ne acaba çalmak isterseniz?
0: Şimdi bizim çok keyif alarak çalacağız bu parçayı. Umarım yine dediğim gibi size de aynı keyfi verir. Barış Manço'dan, kıymetli Barış Manço'dan bir
1: Allah
0: parça.
1: Rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin. Bir parça çalacağız. 1989 yılında çıkmış. Domates, biber, patlıcan. Bakalım yani biz
1: çok
0: bu şarkıyı çalalım mı diye düşündüğümüzde, daha hiçbir şekilde elimizde gitar yokken çalalım mı dediğimizde, nasıl olur ki birbirimize bakarak sadece bir tepki verdik. Ondan sonra stüdyo ortamında bu şarkı bir hale geldi. Bizim çok keyif aldığımız bir hale geldi. Umarım sizin de öyle
1: biz
0: düşünürsünüz.
1: Biz de muhakkak çok keyif alacağız hocam. Eminiz yani.
0: Teşekkür ediyorum.

0: Çok eğlenceli olmuş. Çok güzel olmuş. Hepinizin tekrardan ellerine sağlık. Harika bir performans olmuş. Parça gerçekten başka bir ruha bürünmüş eser. Harika olmuş.
1: Eğlenceli bir
0: Eğlenceli
1: parça.
0: olmuş.
1: Kendisi de zaten normalde de eğlenceli. Biz biraz daha bir şeyler değiştirerek kattık.
0: Çok güzel olmuş hocam.
1: Sağ olun.
0: Peki bir festival düşünüyor musunuz? Bir festivalde yer alıyor
1: Evet,
0: musunuz?
1: şimdi üzerinde çalıştığımız bir uluslararası festival var. Bunu bir çalgı festivali olarak dizayn etmek istiyoruz. Epeydir aklımızda. Üzerinde çalışıyoruz. Değerli jüri üyeleri olacak. O görüşmelerimiz devam
0: Çok
1: ediyor.
0: güzel,
1: Evet,
0: harika.
1: yani bununla ilgili, müzikle ilgili Mersin'de yapabileceğimiz her şeyin arkasındayız.
0: Harika. Bu gerçekten ülkemizin ihtiyacı olan bir şey.
1: Evet.
0: Özellikle Mersin'de de kesinlikle böyle bir şey ihtiyaç vardı
1: Aynen
0: zaten.
1: öyle.
0: Tebrik ediyorum.
1: Çok
0: O
1: teşekkür
0: zaman
1: ederim.
0: sizi bulmuşken son parçayı ben de size eşlik etsem.
1: Yapalım, ne yapalım? Bir Canon Rock'tan yola çıkarak mı yapsak?
0: Harika olur.
1: Canon Rock'tan
0: Harika
1: yola
0: olur.
1: çıkarak bir deneme yapalım.
0: Bir deneme
1: Burada
0: yapalım.
1: ilk defa çalmış olalım bunu. Spontane bir improvize nasıl olur? Deneyelim.
0: Deneyelim.
1: Beraber siz direkt çalmak çok büyük bir keyif olacak
0: Bir
1: bizim için.
0: mukabele. Benim için de öyle. Tekrardan geldiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Biz
0: Sizlere,
1: teşekkür
0: hocalara
1: ederiz.
0: geldiğiniz için
1: Davetleriniz
0: çok
1: için
0: teşekkür
1: çok
0: ederiz.
1: teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: mutluyuz.
1: Bizim için de tüm ekip için, ekip arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetlisiniz. Çok teşekkür
0: Çok
1: ederiz.
0: sağ olun hocam. Buyurun.

0: bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan. Elimde olsa alırdım zamanı geri,
1: yatardım kapıya, gideceksen ezberim. Yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında.

0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, aşk gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız aşk gözünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de aşk gözünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam, çok
0: güzel bir eser,
1: güzel icra etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eserde onlardan bir tanesi çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaştı.

0: yaşmış halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte Ozan Dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet, evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet, sadece gönlün değil tüm insanlığın vicdanına seslenmiş. Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu
1: Evet.
0: değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden sevmek,
1: Evet.
0: muhabbet duymak insana.
1: Evet.

Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda, bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdanın.

0: gönül harmanına döküp giderim. Pervaneyim gam ile doldu içim. Kar yağdı başıma, ağardı saçım. Gün gelir ansızın yüklenir göçüm. Bir gün başım alır, çıkıp giderim.
1: Ne sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kim içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği Aşık Maksud Feryadi'nin Kim Bilir adlı türküsünü seslendirmek istiyorum ben de.

0: Sesine, kendine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: Güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi'ye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: Evet,
1: ait bir
0: Davut
1: türkü.
0: Baba'nın aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim. Arkadaşlar birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor. Ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun,
0: Evet.
1: rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu
0: Değil mi?
1: keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emekçilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili Deniz,
1: Yüce.
0: çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet,
0: güzel eserler
1: hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocama. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık. Hepsi çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle
1: Evet,
0: çalıyordur.
1: çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
2: Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana, kanat çırpar uçar kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan, ecel çelme takar tuştan ibaret. Ak düşer saçına buruşur.

0: sis çöker önüne, puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın. Tesellin gözdeki yaştan ibaret. Cem olur cemaat ısınır suyun. Paşa mısın, bey misin fark etmez soyun. Mevtine kesilir koç veya koyun. Can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır. Eşin dostun yarenlerin üzülür. Ak üstüne kara künyen yazılır. Başına dikilen taştan ibaret.
1: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir
2: teşekkür ederim.
1: Öğreti değil mi?
2: Çok çok hocam.
1: Dolu her satırı.
2: Her satırı
1: dolu.
2: Dopdolu.
1: Dolu evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında.
2: Değil mi hocam?
1: Tabii. Yani,
2: meseleyi çözeriz aslında.
1: Çözülür yani. Çözülmeyecek evet. Hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara, hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille, sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle abartmadan, kabartmadan ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
2: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak, evet. Ayrılık.
1: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.
2: Evet.
1: Ben de iki dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinciyi ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz. Sesinize, yüreğinize sağlık
1: Ben
0: hocam.
1: teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: tekrar
1: teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor. Beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur. Bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür İş ederim. Demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olasın.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yare Gidin Turnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum
0: Çok
1: arkadaşlar. Sağ olun
0: tatlı bir
1: hocam.
0: türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de yani öyle meşhur olmuş. Yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim gibi
1: Çok
0: geliyor bana.
1: çok mutlu
0: Çok
1: oldum.
0: yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle
0: Evet,
1: Kars'a doğru
0: Azerbaycan
1: gideceğiz.
0: bizim Kuzeydoğu Anadolu, hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde
0: Evet,
1: Azerbaycan türküsü.
0: yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü, onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı. Onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Buğra Kutbay Tüdek ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı. Şimdi sırada Kırşehirli Ali Rıza Güney'den Bekar Gezelim diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim.
0: Çok
1: Sağ
0: güzel
1: olun
0: oldu,
1: canım.
0: çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da ellerine
0: Sesine de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyoruz?
1: Valla birlikte olursa çok güzel
0: Evet.
1: olur.
0: Peki ben sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Peki hocam. Seve seve.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Sizin de hocam, ne
0: Ben de
1: kadar mutlu
0: eşittim
1: oldum.
0: sana. Evet.
1: Harika oldu. Çok
0: Güzel
1: teşekkür
0: paylaşım
1: ediyorum
0: oldu arkadaşlar.
1: arkadaşlarıma da.
0: Emeklerinize sağlık. Burak Utbay. Sola için.
1: Vallahi hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Türkülerle muhabbet ettik,
0: Evet.
1: dertleştik, sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
0: Son eser olarak ne yapalım?
1: Karaduta yaslandım diyelim hocam
0: Karaduta
1: isterseniz.
0: yaslandım.
1: Güzel.
0: Elazığ
1: Valla
0: türküsü,
1: evet.
0: yanlış hatırlamıyorsam Sıtkı Demirci Usta'nın kaynaklığında
1: Evet hocam.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı
1: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
0: Yıllar
1: hadi.
0: içinde oldu. Peki,
1: Maşallah diyelim.
0: ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum, muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar, ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: TRT Müzik ekranlarına hoş geldiniz. Ümitli Şarkılar'da bu hafta çok tatlı, çok sevdiğim bir arkadaşım ve müthiş bir yorumcu. Tabii ki sözlerle bestekarlı da var. Hoş geldin Betül'cüğüm, hoş geldin Betül Demir'i bugün konuğumuz.
1: Oy canım benim, yani çok mutluyum. Bir kere çok büyük hayranlık duyduğum bir yorumcunun, bir müzik insanının programında olmak benim için çok onur verici, onu söyleyeyim baştan. Hayatımızda Sarıyev'deki karşılaşmamızla birlikte... güzel, benim mesela kariyerime çok güzel bir dokunuşun vardır. Ondan bahsederiz birazdan. Ve en büyük dokunuşlarından biri orada Emirhan Cengiz.
0: Canım benim ya. Ya nihayet böyle bir şey çok güzel bir vesile oldu. Bize de arkadaşlarımı görüyorum burada. Güzel güzel şarkılar söylüyoruz. Tabii ki o dönemde hatırlıyorum. Yeter diye bir şarkım vardı. Ona back vokal yapmıştın,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Back vokal mi? Herkesin hala sorduğu Ümit Sayın'ın oradaki o en başında yaptığı muhteşem solosu ve sonrasında.
0: Öyle mi diyorsun ya? Ben dinledim sonrasında. Çok benim de hoşuma gitti. Çok güzel bir iş yapmışsınız.
1: O kadar yaptıklarını unutuyorsun ki Ümit, ne yapacağız?
0: Ya çok güzel.
1: Yani ümitli şarkılar her yerde var. Yani benim albümümde de var. O yüzden ben çok mutluyum.
0: Süper. Çok sağ olasın. Bu arada 3 saatlik uykuyla geldim buraya. Biliyorum seyahati çok seviyorsun.
1: Çok.
0: Şöyle bir gezdin dolaştın.
1: Evet.
0: Çok. Ama nasıl, değil mi? Güzel bir enerji veriyor.
1: Güzel oldu tabii canım. Yani bir de bende şey var böyle. Bu defa aile dolaştık. Biz böyle güzel kalabalık bir aileyiz. Hadi dedik anne baba hep beraber şöyle güzel bir tur yapalım. Ege turu. Ama ona tabii her seferinde aileden olduğu için Emirhan da dahil oluyor. O bir de bir yurt dışı seyahatinden gelip tekrar böyle araba yolculuğuna dahil ettim onu, ama çok güzel, çok kıymetli müzisyen arkadaşlarımızla birlikteyiz. Yani biz enerjimizi hep birlikte müzikten aldığımız için çok da güzel bir ekip var. Bugün bize yorgunluk işlemez yani.
0: Ah süpersin ya. Vallahi
1: müzik
0: süpersin.
1: Var çünkü her şeyden çok önce. Güzel kalpler var.
0: Ah canım.
1: Orada
0: benim.
1: Buluşuyoruz
0: çok
1: yani.
0: Çok güzel. Ben sabırsızlıyorum. Çok güzel şarkılar
1: canım
0: hazırladık.
1: Canım benim.
0: Radyoyu ben de hala dinleme alışkanlığım var. Webinlerim direkt
1: aynen,
0: açarım.
1: Aynen.
0: Çok güzel bir şarkıya denk geliyorum. Bayağı çalıyor, ben sana söyleyeyim. Yani moral, vallahi gerçeği söylüyorum. Bu sefer geldiğin konuğum geldi, moral olsun diye gerçekten uykumda bile.
1: Teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Hoşuma gitti, çok güzel. Onu da söz besteyi konuşacağız ama
1: tamam.
0: Önce senden söyleyeyim. Bunu duysak mı acaba?
1: Vallahi bayılırım. Hadi. Hadi başlayalım.

0: Plak gibi okudun maşallah.
1: Ay canım benim, teşekkür ederim, sağ ol. Bu şarkının söz ve müziği, yani sözleri Ceren Gündoğdu'ya ait. Müziği de Emirhan Cengiz ve Sude Bilge Demir'e ve aranjesi de tabii ki ona ait.
0: Hüsselemez böyle şeyi. Helal olsun.
1: Orada öyle gizli bir sinsi bir yılanca.
0: Çok tatlı.
1: Evet, çok. İyi ki hayatımda.
0: Çok güzel şarkı. Ben çok
1: ben
0: tatlı
1: de bayılıyorum.
0: Merileri besteler, süper olmuş
1: bence. Evet, yani ilk şarkı yaptıkları zaman sözleri yoktu ve deliriyorduk yani söz yazalım diye. Ama bir yandan da böyle hani müzik de, biraz değişti, sözler değişti, bir farklılaştı ve her şey daha kısa ve net anlatılıyor ya. Son dönemde en sevdiğimiz genç müzisyen arkadaşlarımızdan Ceren Gündoğdu'ya.
0: Ceren, gayet güzel olmuş, çok güzel olmuş.
1: Evet, sözlerini yazdırdık ve yani ben ona yolladım ve 3 gün sonra bana yolladı. Yani biz böyle şok. 3 günde nasıl yazabildin bunu diye. İşte ama aşk öyle bir şey. Öyle 3 günde adama söz yazdırıyor. Sonra hemen gidip şarkıyı söyletiyor. Sonra klibini çektiriyor böyle 1 haftada. Sonra ben klibi çekerken manifest yaptım. Dedim ki böyle bir şarkı, madem öyle uykumda bile sevebileceğim birine şimdi anlattığım bir şarkı var ise demek ki o adam da geliyor dedim.
0: Umutlusun. Çok şükür.
1: Ümitliyim.
0: Ümitli şarkılar
1: çok,
0: oldu çok mu oldu? Çok şükür
1: yani, inşallah diye.
0: Ama benim Sude ile biz tanışmıştık. Sude Bilge Demir ile. Sude'cim selamlar olsun canım benim. Tabii seninle çok zaman oldu görmeyeli. Söz beste yazıyordu. Ben oradan hatırlıyorum onu ama senin de söz beste yazdığını. Ay. Ben yeni bugün öğrendim yani, bilmiyordum.
1: Nasıl yani? Ben bilmiyorum. Çok izliyorum. Çünkü,
0: hiç şey söylemiyorsun değil mi?
1: Çünkü Sude yani çok başarılı oldu böyle. Tabii. Biz bir anda hani hem okul hem profesyonel müzik hayatı bir devam tabii ederken bir baktım

0: Ben Amerika'daydım mesela. Aşkın Açamadığı Kapı Yunanistan'da bile söyleniyor.
1: Ah
0: Bütün
1: be.
0: dillerde. Ondan sonra işte bir sürü evimize nilüferler, aşkın rengiler geliyor falan böyle çok...
1: Ailede bir müzisyenlik olayı var. Değil mi? Bir de
0: Babam çok güzel şarkı söyler.
1: değil mi?
0: Yani babam inanılmaz güzel Türk sanat müziği söyler. Türküleri çok
1: Oh.
0: sever. İşte Ceren Gündoğdu mesela, Zafer Gündoğdu'nun kızı aynı zamanda.
1: Hmm.
0: O yüzden
1: Soyad
0: mesela
1: yabancı gelmedi bana değil mi?
0: evet, Türk halk müziğinin en önemli üstadlarından bir tanesi
1: Değil mi?
0: ve
1: Değil mi? Soyad dedim
0: evet ve
1: oradan
0: ben
1: bağlantılı olabilir
0: babamdan
1: diye.
0: mesela Zafer Baba'yı biliyorum mesela. Hani onun Türk halk müziğine yaptığı katkıları biliyorum. Türk sanat müziği olsun. Yani bunu acayip böyle bir zaten çocukluktan kalan böyle bir repertuar vardı bende geniş yani. Ondan sonra tabii devreye okul ve
1: Tabii
0: aynı zamanda
1: sahne
0: profesyonel.
1: tecrübesi var.
0: Evet
1: Tabii
0: tabii
1: tabii
0: ki
1: tabii
0: o da
1: tabii.
0: gelince daha da farklılaştı her şey. Bir yandan gurur duyduğum da bir kardeşin var. Acayip güzel sözler, müzikler yazıyor. Ben de aynı geriden geriden. Bir de
1: Yok
0: ben
1: yok
0: biraz
1: abi.
0: daha alternatif alternatif şeyler yazıyorum falan böyle.
1: Merak ediyorum onları da bir gün dinleyelim mutlaka.
0: Dinleyelim ama sözünü alıyorum şu anda. Bakın.
1: Dinleyelim valla ben ne
0: Biz
1: gerekiyorsa elimden ne geliyorsa
0: evet
1: yaparım.
0: stüdyomuza davet
1: Sözlü
0: ediyoruz
1: şurasında
0: seni.
1: şöyle takıldık vesaire. Ben hep öyle şeylerde hiç sıkıntım yok
0: Biz direkt
1: gerçekten.
0: söz
1: Beste de.
0: beste olarak devreye direkt
1: Oluyor mu?
0: verelim. Aranjeyi de Emir Hancım
1: Seve
0: yapar
1: seve
0: oradan.
1: her daim her daim her daim.
0: Stüdyomuza
1: Ben
0: davet
1: şimdi
0: ediyoruz
1: olabildiği
0: seni.
1: kadar konuklarım geliyor ama çok güzel senin gibi tatlı yorumculuğu arkadaşlarım
0: Canım.
1: gelince diyorum ki onlar daha çok şarkı söylesin biraz ben de dinleyeyim. Tabii ki ben de şarkı söyleyeceğim ve
0: Lütfen.
1: beraber okuyacağımız mutlaka
0: Lütfen.
1: değil mi yaparız bir şey.
0: Süper olur.
1: Geceye Tiryaki Var.
0: Ay evet sözlerini Mabel Matiz'in yine müziğini Sude ve
1: Oh be
0: Emirhan'ın yaptığı
1: süper süper.
0: hayatımda en sevdiğim şarkılarımdan biridir bu da.
1: Okuyalım onu da.
0: Okuyalım.

0: güzel okuyorsun ya. Vallahi böyle dinliyorum, şöyle dinliyorum ya. Vallahi canına nefesine
1: böyle
0: sağlık
1: güzel
0: ya.
1: Şarkılar, süper. Sözler olunca ister istemez.
0: Yani. Haber'de. Sözlerini mi yazmıştım Haber'de?
1: Evet, sözlerini Haber yazdı. Müziği Emirhan'a ait.
0: Çok güzel bir meç olmuş. Çok tatlı bir meç olmuş.
1: Çok, yani. Çok, evet, o da çok güzel.
0: Sesine yani, çok yakışmış şarkı.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok
1: ben de çok seviyorum.
0: Çok da tatlı okudum. Vallahi billahi. Şimdi ben de sosyal medyayı nasıl kullanıyorsun diye bir merak ettim. Bu Instagram olur, diğer mecralar olur. Bir de içerik falan. Ben mesela Instagram'a alıştım biraz ama.
1: Alıştın mı?
0: Alıştım mecburen.
1: Ben Photoshop yapmaya çok alıştım.
0: Vallahi mi? Seviyor musun işte?
1: Ya işte böyle bir filtreler falan var. Vallahi böyle bir alıştım yani. Emirhan bazen takılıyor bana. Betül bu kim diyor. Öyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani işin şakası yani, tabii.
0: Seni mutlu ediyorsun
1: yani.
0: Yapmak lazım. Senin mecran sonuçta.
1: Aman yani işte öyle.
0: Ama özellikle böyle bir şeyi üretiyor musun? Mesela ben görüyorum bazı arkadaşlarımda. Özellikle çalışıyorlar mesela oraya koyacakları şeyi. Ben çok yoruluyorum o işlerden.
1: Ya biz yoruluyoruz tabii. Hani evet. Biraz daha o 90'lar
0: konserler olsun vesaire olsun.
1: Zaten yoğun programımız, konserlerimiz var şükürler olsun ki ama oraya da biraz gerçekten
0: tabii, kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Peki katkısı olduğunu düşünüyor musun? Yani mesela böyle bir şeyin, bir sanatçı böyle bir şey kullanıyor. Sence ona etkisi mutlaka oluyor ki
1: kullanıyorlar. Yeni nesil için çok katkısı var. Hani biz daha şanslıydık tabii ki yani. Ama onlar için bence çok acayip bir yer, mecra orası. Düşünsene bir şarkı böyle tek gitarla söylüyor ve her şey bir anda yani insanların
0: çok çabuk
1: insanların yakalamasına
0: çok fazla insan ulaşabiliyor.
1: Bir anda çok fazla insan.
0: Biz ne yapacaktık
1: ulaşıyor.
0: 90'ların başında işte girişte söyledik Zeyrettin şarkısını yaptığımızda cep telefonu dahi yok.
1: Evet ya.
0: Ama onun da güzelliği başka tabii ya. Tabii oturup sohbet ediyorduk, müziği konuşuyorduk, tartışıyorduk, üzerine konuşuyorduk,
1: sözlere
0: arkadaşlık
1: baksana,
0: vesaire.
1: Yakıcı kum taneleri.
0: Aşk anlatıyor o yakıcı kum taneleri. Yani nasıl bir şey?
1: Evet, nasıl bir işte.
0: Bir de o
1: aşk.
0: Dönem tekno ilk şarkılardan bir tanesiydi. Evet. Biz ilk defa bugün akustik dedin ki ben 92'den beri ilk defa şarkı seslendirdim.
1: Bir şey söyleyeyim ama akustik çok iyi oluyor bence yani oluyor. Bunun üzerine gitmelisin yani.
0: Şimdi çok güzel bir şarkın daha var canımsın.
1: Ha, bu canımsın Sezen Aksu'nun şarkısı aslında. Yani iyi ki doğmuş Sezen Aksu, iyi ki var.
0: Yani,
1: hepimizin yüreğinden tuttu şarkıları.
0: Benim de müziğe başlama sebep ettiğimdir Sezen Aksu.
1: Hepimizin
0: 35 yıl önce
1: yani,
0: İzmir'den İstanbul'a bir getirdi.
1: Bilmez miyim?
0: Çok da güzel bir okula da bıraktı beni. NFL okuluna bıraktı. Evet. Yapar ama o şeyleri.
1: Evet.
0: Benim işte geçmişte bütün o bizi örnek aldığımız canlarımız... bu değerli insanlar gerçekten öyle güzel şeyler bize geçirdiler. O sevgi, ufacık bir ışığı bile görseler onu parlatmaya çalışırlar ya.
1: Evet, kesinlikle.
0: Çok şükür onu aldık. Biz de yeni nesilde arkadaşlarımızla aynı şekilde o desteğe devam ediyoruz.
1: Onların titizliğiyle, onların
0: disipliniyle
1: aldık.
0: Tabii.
1: Onun
0: Otunç, Aysel Güven falan varken orada. Ah, oralara da gireceğiz.
1: Girelim. Girelim, kesin
0: canımsın
1: unutmasın
0: sen.
1: Onları. Tamam, sen de canımsın. Hadi bakalım. Söz müzik Sezen Aksu.

0: Razıyız Sezen'den ya,
1: çok yakışmış
0: kadar.
1: çok beğendim. Ay, çok yakışmış gerçekten.
0: Bu şarkıyı Akustika albümde 2020'de söyledim. Tam pandeminin ortasında ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sevgili Sezen Aksu'muz bütün müzisyenlere biliyorsun bütün şarkılarını açtı o dönem ve hala da öyle. Bütün söz müziklerini biliyorsun böyle. Hepimiz söyledik. İlk ben söyledim akustik albümde. O yüzden çok mutluyum. Çünkü çok seviyordum bu şarkıyı. Ona tekrar tekrar yürekten teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Yapay zeka, yapay zeka diyorlar. Al. Ya şimdi şu insan faktörü nasıl olacak?
0: Bir
1: nasıl
0: Sezen
1: olacak?
0: Etmez hiçbir.
1: Nasıl olacak? Yani bu duygu çok başka bir şey. Ya. Bu şarkı söyleme olayı çok başka bir iş. Yani. Söz yazma, beste yazma işi. Ben son dönem kafamı çevirdiğim yerde bir bakıyorum. Birisi... Bizim abim falan da yapıyor bunu. Çok güzel bir şarkı yaptım diyor. Söz yazmış. Beste. Tabii ya bakıyorum her gün. Son bir buçuk yıldır bana sürekli geliyor. Abi diyorum muhteşem geçelim. Çünkü onların hazır şeyleri var. Vokaller var onları koyuyorlar falan. Bu duyguyu nerede bulacağız?
0: Asla yok.
1: Bu duyguyu
0: yok.
1: Çok şükür yani ümitli şarkılarda bulacağız. Betül Demir gelecek.
0: Yapay zekada aşık olursa bir gün böyle şarkılar yapar belki. Hani onu da yaparlarsa yapay zekaya yüklerlerse
1: ama
0: aşkı.
1: Yani işimize yarayan o değil mi hayatımızı kolaylaştıran bölümlerine kimse
0: onlar
1: hayır demiyor.
0: Onlar okey aynen öyle ama yani hani kalkıp da ne bileyim hani yapay zeka nikah kıyısın yani ama yani aşk yaşayamıyor yani anlatabiliyor muyum?
1: Kliplerde kullanıyorlar ben birkaç tane gördüm fena değil ama yani dediğin gibi o... Bir tuhaf oluyor değil mi?
0: Photoshop'lu oluyor
1: onlar. Sunilik geliyor değil
0: mi?
1: Benim
0: resimlerim gibi oluyor onlar. Çok Photoshop'lu oluyor.
1: Yakın yakın kameranın gözünün içine baka baka şöyle canın yanmışsa da değil mi?
0: Aynen.
1: Çok acayip. Ben şimdi bunu çok merak ediyorum. Acaba sende nasıl oluyor bu iş diye. Ben de mesela genellikle bir melodi duymaya başlıyorum. O melodi beni alıp götürmeye başlıyor. Sonra o melodiyi takip ederken sözler yok ve ne yazacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Başlarken. Sonra ufak ufak o sinyaller gelmeye başlıyor. Melodilerin üzerine kelimeler yapışmaya başlıyor. Sonra kelimeler birleşip cümleler oluşturmaya başlıyorlar. Sonra ben anlıyorum ki hikaye bir yere bağlıyor artık. Bittiğinde bir soluklanıp 10-15 dakikalık o transtan sonra üzerine çalışıyoruz. O 8 saat sürüyor bende. Eskiden
0: tabii,
1: öyleydi.
0: Tabii.
1: Ama 10 sene sonra 20 sene sonra o kadar çalışmıyorsun. Direkt çıkıyor artık. Her şey hazır geliyor.
0: Tabii.
1: Onu çok merak ettim.
0: Ya ben de önce bir riff geliyor muhakkak.
1: İlk hareketi geçiren şey
0: tabii
1: ne oluyor?
0: Bir riff geliyor yani işte böyle bir şey hissediyorum oradan. Öyle onun grubuna
1: İçeriden
0: eşlik ediyorum. Tabii ondan sonra zaten bir acı vardır içeride o bir çıkacak. bir dokunduracağım.
1: Çıksın zaten.
0: Bir laflar geliyor bir nakarata kadar. Bak nakarata kadar. Nakaratı da ben böyle bir sallıyorum sözleri. Ondan sonra ben tabii çok şanslıyım.
1: Ama işte öyle
0: hayatım
1: kelimeleri...
0: Hep söylüyorum. Benim bütün nakaratlarımı Sude tamamladığı için.
1: Öyle mi?
0: Ben hiçbir zaman nakarat yazamadım. Nakarata kadar geldim ve orada tıkandım. Çok şey oluyor bende sözler böyle... Fazla romantik geliyor yani anladın mı? Yani nakaratta bir vurmak lazım ya o cümlelerle oynamak lazım.
1: Tabii tabii o çart.
0: O da tabii
1: 8 saat çalışma dediğim ondan sonra çalışma işte orada geliyor.
0: Orada torpiller, ben tembellik yapıyorum. Minik. Nasıl olsa hani yazanımız var.
1: yazanımız var. Çok büyük bir şans, çok büyük
0: o da
1: bir şans.
0: Böyle nasıl bir şeyse böyle yapıyor. Siz diyor içeride çalışın, biz stüdyoda çalışıyoruz. Abi. Mutfakta işte kendine kahve
1: çalışacak
0: yapıyor falan
1: o
0: arada. İşte telefonlarla konuşuyor falan. Aa bir baktım şarkı geliyor nakarat. Ben içeride bitiriyorum
1: tabii,
0: yani.
1: Tabii.
0: Ben A'yı B'yi okurken tabii, o zaten nakaratı yazmış oluyor. Söylüyorum.
1: O yakın olmak da çok rahatlatıyor aslında.
0: Çok.
1: Çünkü seni yakinen tanıması, senin o duyguyu oraya getirdikten sonra aslında nereye gideceğini de içsel olarak o yani tahmin edebiliyordur.
0: Ümit çok acayip. Biz 5 kardeşiz ama Sude ile kardeşten öteyiz yani.
1: Evet.
0: Birbirimizi nefesinden anlarız ne olduğunu.
1: Değil
0: yani.
1: Mi?
0: O kadar.
1: Tabii. Benim ablamla ikisi onlar da acayip
0: öyle
1: derdi.
0: Mi?
1: Ama böyle yani bazı kız kardeşler de oluyor. Yani benim ablamlarda mesela pek yoktur onlar. Hep böyle kimin ne ihtiyacı varsa hemen yanına koşturur, korur, kollar. Şimdi bu çok güzel bir şarkı var. Demir Kapı.
0: Evet ya.
1: Onu bir dinlesek.
0: Onu da merak yine ediyorum. Emirhan yaptı.
1: Emirhan mı?
0: Evet.
1: Emirhan hiç söylemiyorsun. Ya yani Sarıev'de beraberdik Emirhan'la değil mi?
0: İşte diyorum
1: ki
0: oradan.
1: İki sene beraberdik.
0: Tabii,
1: yani
0: oradan bana hatıra
1: vermiyor.
0: Kaldı. Tabii canım.
1: Onlar daha tehlikeli oluyor biliyorsun. Renk
0: tabii,
1: vermiyor
0: tabii.
1: Ama alttan alta birikim
0: aynen.
1: Var.
0: Siz Sarıevliler.
1: Öyle. Çok çok iyi bir şey bu. Yani
0: evet.
1: En beste yapıp düzenlemesinde
0: bak,
1: o kompozisyonu
0: diyor,
1: yapmak.
0: Mı? Ustalarımızdan öğrendik diyor.
1: Aa,
0: sen
1: sağ ol
0: ona
1: canım.
0: Benim,
1: sağ ol eksik olmasın.
0: Yani hakikaten değil mi? Ozan Çolakoğlu sen. Gürselciğim, Emirhan. Evet. Bu şarkının sözleri, Demir Kapı'nın sözleri de Mabel Matiz'e ait.
1: Mabel'e bak maşallah yani.
0: Tabii, tabii. Biz çok güzel bu iki şarkıda bir buluştuk onunla. İnşallah diğer şarkılarda da olur. Çünkü inanılmaz yüce gönüllü birisi o da yani.
1: Değil mi? Çok
0: bizim
1: biz
0: kafalar
1: tanışmadık
0: yani.
1: Işte, değil mi? Bizim oradan 80'lerin
0: çok
1: sonlarından gelip
0: aynen
1: ben
0: öyle.
1: Yakalıyorum onun melodik yapılarında sözlerin içerisinde o derinliği arama gayreti
0: aynen öyle.
1: Ve bulduğu da
0: kesinlikle,
1: çok güzel sözler de
0: kesinlikle.
1: Var.
0: Kesinlikle. Ve sağ olsun bu şarkıyı da duyar duymaz yine yazdı.
1: Değil mi? Vallahi çok iyi ya.
0: Ben şanslıyım ya diyorum. Söz konusunda çok şanslıyım yani.
1: Birikim çok önemli.
0: Aranje direkt... konusunda şanslıyım. Müzik konusunda şanslıyım. İşte böyle inanılmaz güzel dostlar edindim hayatta. Şükürler olsun diyorum her daim.
1: Demir kapı diyor muyuz?
0: Hayır,
1: ben ısrar ediyorum.
0: Hayır o zaman.

0: Ya dizlerin çok hoşuma gitti. Dizlerin güzel çıkıyor şeylerde.
1: Çıkıyor mu?
0: Çok tatlı çıkıyor. Çok
1: her şeye rağmen çıkıyor. Ne güzel canım benim. Valla ben hala şan dersleri alıyorum. Yani hani bugün bir tek işte hocamı aradım. Tabii ki kadın içinde bir anda şok geçirdi. Fatma Karaca hocam canım benim sevgilerimi sunuyorum. Yıllardır tepesindeyim. Bir kere doğru hocayla da çalışmak çok önemli. Ama işte işim bu ya benim işte yani... Bak onlar alıştırmalarını
0: İşine yaptım. Saygından tabii canım.
1: Aynen öyle yani.
0: Daha yüksek, daha iyi performans.
1: Ben deliririm dinleyicime doğruyu veremezsem yani. Hani
0: biliyorum
1: en azından yakın olanı veremezsem.
0: Biliyorum seni.
1: Evet, aynen öyle. O yüzden işte evet. Elimizden geldiğince çalışmaya devam ediyoruz işte o tizler için.
0: 93 senesinde Ajda Pekkan'a back vokal yaparken o dönem ya. Hala ya. Yanlış hatırlamıyorsam Aydan Siyavuşgil'di.
1: Evet, Erdem Siyavuşgil'den.
0: Bir hanımefendi vardı o dönem. Evet. Yoksa çok zaman geçti tabii. Hala şan eğitimi alırdı.
1: Hala alıyor.
0: İnanılmaz. Çok
1: günde
0: çok
1: bir saat yani. Koşup hala İnanılmaz. Yani
0: tabii,
1: koşarken
0: tabii.
1: Yapıyor önemli. Bir de o işlemi. İnanılmaz bir konu.
0: Galatasaray'a geliyorum.
1: Gel.
0: Geleyim mi oraya?
1: Gel cimboma gel.
0: Şarkı yapmışsın duydum. Var mı sende fanatiklik ya? Ve seviyorsun herhalde değil mi? Sevmeden olma ihtimali yok bu işlerin.
1: Aynen öyle. Sevmeden olma ihtimali asla yok. Çok seviyorum. Böyle bir hacı hayranlığıyla başladı bende.
0: Hacı.
1: Yani şöyleydi yani. Evde. İşte babam Fenerli, annem Galatasaraylı. Böyle sürekli oralardaki çekişmeleri görüyorsun. O maç izlerken falan filan. Ben de öyle hani annemin takımını tutuyorum yani. Hani anladın mı? Öyle annemden yanayım falan. Öyle çok da şey değilim öyle ortaokulda, lisede. Bir gün yine işte böyle yine benim okul dönemim şarkı söylüyorum. Çok nadir gecelerinden bir tanesi. Aynen. Nadir evet. Gecelerden bir tanesi. Hani öyle canlı müzik yapılmaz oralarda. Ama Galatasaray şampiyon olmuş. Bütün takım o zamanlar böyle kutlamalar yoktu.
0: Tamam.
1: Aynen öyle. Bütün takım kutlamaya geldi.
0: Güzel bir
1: Popescu,
0: şey
1: Hacı, o zaman başkanımız Faruk Süren vesaire tabii, falan filan böyle. Ben Hacı'yı gördüm. Boynuna atladım.
0: Ya değil mi?
1: Yani, aynen öyle. Ve dünyanın en tatlı adamlarından bir tanesi. Yani hiç beklemiyorsun ya ondan. Ve şampiyonluğumuza çok büyük katkısı var. Fatih Terim Hoca vesaire. Ondan sonra inanılmaz keyifle o gün o günden sonra fanatiklik başladı bende. Hiç yani her sene muhakkak maçlara giderim. Ondan sonra bir sürü arkadaşlarım var oradan. Keşke tribünde izlesem diye şey yapıyorum. O çok keyifli oluyor yani.
0: Ben de bir kere o başıma geldi. Bursa'dan o kısa mesafeli İstanbul'a uçaklar oluyor ya 20 dakika giden. Bindim uçağa zaten 15-20 kişilik uçak. Şöyle arkamı gayri ihtiyar döndüm. Benim bayıldığım bir teknik direktör Gordon Min vardı Beşiktaş'ın başında. Ay. Onu gördüm böyle bir heyecanlandım böyle yani meşhur birisini görürsün böyle şey olur ya. Onu unutmuştum ben. Evet. Orada onu tekrar yaşadım. Çok acayip bir şey ya. Şimdi 93 demin biraz önce 93 senesine gittim ya. O dönemde ben hatırlıyorum Devlerin Aşkı diye bir şarkı çıkmıştı. Evet. İlk Seden okumuştu. Seden Güyel. O albümde benim birkaç şarkım vardı.
1: Var biliyorum.
0: Sedencim bu arada selamlar. Aykut Güler'e aynı şekilde selamlar
1: aynen.
0: Olsun.
1: Çok seviyoruz. Ikisini.
0: Ama onu sen seslendirdin. Tabii başka yani çok sende çok başka tınlar. Yani o her soliste başka
1: ya
0: bir
1: şöyle,
0: şey olur ya.
1: Aynen öyle.
0: Yorum çok fark ettiriyor.
1: Ya şimdi ben cover şarkılarda özellikle bir vurgulamak istiyorum. Bütün bu genç arkadaşlarımızla da bizi izliyorlar.
0: Hiç bilmiyorlar onlar tabii
1: o kadar iyileri yapıldı ki. Yani lütfen onlara çok biraz saygı. Aynısını alıp yapmanın çok büyük saygısızlık olduğunu. Yani emek çok önemli bir şey. Oradaki emeğe çok büyük saygısızlık.

0: Çünkü onlar tabii çok uzun zamanlardır.
1: Devlerin aşkına peki?
0: Devlerin aşkına kim yine yazmıştı? Emirhan'la aylarca. Aşkın Tuna.
1: Aşkın Tuna sözler beste.
0: Bestesi Halil Karaduman.
1: Halil değil mi Halil canım? Ah canım.
0: Nurlar içinde uyusun. Ah, çok çok kıymetli bir müzisyen.
1: Halil Karaduman.
0: Evet aynen öyle. Ve şimdi düşündüğün zaman bu işler o kadar emeklerle, o kadar...
1: Tabii canım çok bambaşka bir zaman. Tabii gerçekten. Aynen öyleymiş. Öyle. Biz şimdi zaman geçince anladık.
0: Kalkıp aynısını yapmanın yorumcu olarak da yani aynısını vermenin bir manası yok. Yani ben Seden'in ya da Aşkın Üreng'in üzerine ne münasebet yani okuyabilir miyim? Öyle bir şey.
1: Tabii,
0: aynısını
1: yok,
0: yapmanın
1: canım,
0: manası ne? Aynı aranjeyi yapmanın...
1: Biz de Dönme Bimini'nden canlandırdık mesela. Yani. Tarkan ama okumuş kendin... 31 yıl geçmiş. Ama yani ne yapsanız onun üstüne çıkamazsınız. Sen gitmedi kendin... de başımıza geldi.
0: Yani kendin gibi okudun tabii, yani. Tabii. Hani, dediğim o. O yüzden ona çok dikkat ediyorum. Ve çok farklı bir düzenleme yaptık. Günümüz... Yani,
1: şimdi onu duyacağız.
0: Aynen duyacak.
1: Halil Karaduman dedik. Bu arada Aşkın Tuna'ya, Aşkın abiye çok selamlar olsun.
0: Öpüyoruz onu.
1: İnanılmaz hitlere imza çok atmış bir isim. Gerçekten
0: çok
1: arada karşılaşıyoruz. Her yönetim kurulunda biliyorsunuz meslek birliği toplantılarında
0: evet,
1: karşılaşıyoruz.
0: Evet, canım dünya benim. Tatlısı.
1: Devlerin aşkı diyelim.

0: Bunlar ne büyük aşklar ya, değil mi? Ne acayip.
1: Evet, aşkı Tuna'ya
0: çok yükselmişler.
1: Her seferinde soruyorum, hiç cevap alamıyor.
0: Aşkın aşkın adı üstünde aşmış. Çok süper. Ya bizim dönemimiz gerçekten çok romantik bir dönemdi. Tabii bunun teknolojiyle çok alakası var gibi geliyor bana biraz. Çünkü diyorum ya, telefonlar yoktu vesaire. Sohbet, evet. Otur 3-5 arkadaş bir yere gel, bir şeyler konuş. Onlar ya. Vardı. Onun sıcaklığı bambaşka tabii. O dönemlerden bir tane şarkı var ki ben o anı bekliyorum, bekliyorum. Geldim oraya kadar. Yine Sezen Aksu. Ya çok çok inanılmaz şarkılar, inanılmaz bile bile. Tabii ki bunu Aşkın Nurengi, Harun Kolçak muhteşem okudular. Ve yıllardır da çok severek dinledik. Bir tane de biz okusak acaba nasıl olur?
1: Ay, gurur duyuyorum. Çok olur mutlu mu? Olurum. Evet.
0: Ben de çok mutlu olurum.

0: süpersin.
1: Canım be. Çok süpersin ya vallahi billahi. Çok güzel şarkılar gerçekten. Tabii ki.
0: Ay bize de böyle gibi, güzel bir hatıra aldığı için çok
1: güzel bir hatıra
0: aldığım
1: için çok mutlu oldum. Gerçekten çok iyi şarkılar yani. Gerçekten Sezen inanılmaz şeyler yazdı. Hepimizin hayatına o kadar güzel dokundu ve dokunmaya devam ediyor. Evet, yaptığı albümle değil mi? Son çok güzel. Albüm, çok iyi.
0: Aşk nasıl?
1: Bu enerji inanılmaz. En son bir karşılaştık. Loca'da o stüdyoda. Göksu'da şeyde. Çok uzun zamandır görmüyordum. Direkt yanına gittim. Başını göğsüme sakla sevgilim. Canım benim deyip tabii dedik. Tabii. O bizim hepimizin gönlümüzün sevgilisi canım. Aynen benim. Öyle. Sezen Aksu bin yaşa. Ah daha neler var neler. Onutunçlar, Aysel Gürel oralara mı gitsek diye düşünmüyor değilim. Vallahi billahi bu şarkılar çok acayip gerçekten. Tabii ki Harun Kolçak. Yani
0: canım
1: muhteşem.
0: Harun.
1: Yani aynen. Bir de onlar biliyorsun çok aşkınla beraber evet. Aşkın. Bu arada Aşkın Nurengi'ye
0: evet,
1: kucak dolusu öpücükler gönderiyoruz.
0: Onu Londra'da söylememek onunla görüştüm. Olmaz yani evet. Yani ah, onu diyorum.
1: Müthiş iki ses.
0: Evet kesinlikle. Aşkın Nurengi de Derya Deniz bir çok büyük bir yorumcu. Bir kere inanılmaz bir müzisyen çok. Yani. Çok seviyorum. Ben de çok özledim. Seneler oldu görmüyorum. En son vallahi. Konserinde buluşmuştuk. Ondan sonra bir daha görmedim. Görmeyi çok isterim. Özledim çok.
1: Ben dediğim gibi
0: Harun'u
1: en son
0: zaten özlüyoruz.
1: Aa, canım benim şarkılarıyla. Benim biliyorsun Harun abi ilk benim bestemi seslendirdi. Evet. İlk vokalistini yaptım. Çok güzel zamanlar geçirdik. Çok şükür iyi ki bunları yaşamışız. Aşkın Nurengi deyince Aşkın Nurengi'nin ilk albümüne gidiyorum. Demin onun sohbetini yapıyorduk. Evet. Provada yapmıştık sohbetini biraz. Hı-hı. Dokunmak istiyorum.
0: Evet.
1: Yine teline.
0: Evet. Aa. Ben Aşkın Nurengi'nin 2002 albümünde ona vokal yapmıştım. Ve birebir de tanımıştım. Yani düşünsene hani 90'larda onun kasetini alıyorsun. Hayaller kuruyorsun falan filan. Hani böyle inanılmazdı tabii. Öyle de büyük bir yorumcu ki hani taklit ediyorsun zaman zaman. Sonra işte 2002'de tam da okul dönemimdi benim. Aferin sana bana da eşlik etmek zordur ama bana
1: ya,
0: işte
1: tabii,
0: söylemişti
1: onlar,
0: yani. Tabii daha da hayran kaldım. Çünkü aynen. Stüdyoda kimin ağzından ne çıksa onu notaya dökebilecek kadar müzik tabii. Bilen acayip bir kadın yani. Çok acayip bir şey.
1: İlk albümünden sonra ben müthiş hayranım tabii. Sezen ilk defa bir sesi çıkartmış. Bütün şarkıları ezberliyorum hemen çok deliler gibi. Hatta hiç unutmuyorum Çeşme'de çalışıyordum. Bir konseri olmuştu. Orada afiş söküp vardı o zamanlar da odamızı asardık falan.
0: Evet.
1: Çok acayip. 1990. Aradan 4-5 yıl geçti. Benim şarkılar falan çok tuttu. Aşkın da bir gün aradı. Ya Ümitçim dedi biz de bir eserin okuyamayacak mıyız yani? Çok sevindim falan dedi. 95'te o geldi canım benim. Acıbem'de Kadıköy'deki evime oturdum. Kader Utansı'nı dinlettim. Ona bayıldı.
0: Güzel.
1: Kalbimde yatan sensin. İnanılmaz güzel yakıştı. Şimdi dokunmak istiyorum diyelim.
0: Hadi söyleyelim.
1: Sonra da peşine de Sude'nin bir şarkısı var.
0: Evet.
1: Tüm gece.
0: Bütün gece sabaha kadar.
1: Süper.
0: Oyalım.

0: Tam 90'lar bir şey oldu, evet, süper ya.
1: Aynen. Öyle dedi zaten şefimiz de 90'lar diye.
0: Nasıl oldu anlamadık. Koca, koskoca program geçti gitti.
1: Çünkü ben çok, çok konuştum.
0: Çok güzel. Çok akıcı.
1: Hiç susmadım.
0: Müthiş bir enerjinle, müthiş, çok güzel. Bütün şarkılar o kadar tatlı geldi ki gerçekten. İyi ki geldin Betülcüğüm. Gerçekten şeref verdin. Çok ben, güzel bir enerji çıktı. Ettim. Biz çok mutluyuz. Bütün canım ekibimiz benim. Çok mutluyuz
1: ben,
0: bu arada.
1: Vallahi, orkestramız
0: Sakan
1: Işıkaya
0: orkestrasına teşekkür ediyoruz.
1: Müthiş orkestranız efendim.
0: Emirhan Cengiz bugün bizi geldi. Çok sağ olsun canım benim.
1: Bak kalp yolu.
0: Geldi mi kalpler? Süper canım benim. Çok teşekkür ederim abicim. Çok sağ ol. Teşekkür
1: vallahi
0: ederim.
1: Bitti mi?
0: Çok
1: ben kibar. Şaka yapıyorsun zannediyorum.
0: Ya, nasıl olduğunu anlamadık. Betül Hanım sizin sayenizde biliyorsunuz.
1: Nasıl ya?
0: Aa, gitti. Çok şükür.
1: Aa, bir daha çağırınız. Bir sürü şarkılarım. Çok konuşmuşum ben.
0: Her zaman konuklarımız
1: iyi var. Geldiğinde beni uyar. Ya da reji beni uyar. Sen az konuş, çok şarkı söyle.
0: Çok güzel. Bu konuşkanlığınla zaten her şey çok daha tatlı oldu bence.
1: Teşekkür
0: şimdi güzel bir final yapalım diyorum. Ama aynen. Çok değerli insanın ismini mutlaka söylememiz
1: tamam.
0: Lazım. Onna Tunç, müthiş beste. Aysel Gürel, sözler.
1: Ama birlikte söylüyoruz lütfen.
0: Tabii birlikte tamam. Söyleyeceğiz. Ben de bir şöyle bir diyeyim ki. Bir sonraki ümitli şarkılarda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyoruz.

0: Uğur Önür ve Umut Sürünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidremi.
2: Semra Algül.
0: Ve

Efendim çok teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Sizler stüdyomuza ve ekranları başında TRT Müziğin müdavimleri, kıymetli izleyenlerimiz, sizler de ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine türkü deryasında gahi hüzünleneceğiz, gahi eğleneceğiz. Birbirinden güzel ezgileri türkü deryasından dalga dalga hanelerinize, evlerinize kadar ulaştırmaya çalışacağız. Çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağımız bu programda kıymetli partnerim Selahattin Alpay'ı kuvvetli alkışlarınızla huzurlarınıza çağırıyorum ve türkü deryası başlıyor.

0: Var olun efendim. Çok teşekkürler. Gerek sizler, gerek ekranı başındaki bizleri izleyen değerli dinleyicilerimiz. Türkü Deryası programına hoş geldiniz. Ve diyoruz ki...
1: Evet, çok önemli iki konuğu ağırlayacağız demiştik. İlk konuğumuzu müsaadenize davet ediyoruz. Benim mesai arkadaşım, çok kıymetli bir ses. Efendim Çiğdem Elmas geliyor kuvvetli alkışlarınızla.

0: Bravo.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çiğdem Elmas.
2: Şöyle geçiyorum herhalde.
0: Hoş geldin.
1: Ben istersen...
2: Hoş buldum.
1: Elmasın yerine pırlanta diyeyim sana. Yani.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Zaten pırlanta gibidir.
1: Evet, aynen öyle.

0: sohbet ettikçe zaten evet. dinledikçe o pırlantayı, o meziyeti bizatihi
1: çok
0: efendim,
1: teşekkür ederim.
0: Dinlemiş
1: sizin
0: ve izlemiş olacağız.
1: Sizin pırlantalığınız sağ olun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Benim. Tekrar hoş geldin ve diğer konumuzu da bekletmeden alalım evet. istersen abicim. Evet. Çok güzel, çok naif bir ses. Çok güzel bir yürek. Kıymetli Ayhan Aydın geliyor efendim kuvvetli alkışlarınızla.

0: mahvettin bizi. Hoş geldin.
1: Gönülde telmel bırakmadın. Hepsi koltuğu aldın.
2: Ay hanım, 5 kere hoş geldin kardeş.
3: Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
2: Evet.
0: Ay, Allah gönlüne ruhuna zeval vermesin.
3: Sağ olun.
0: Sazına, teline, sözüne maşallah.
2: Ve hakikaten. Ayhan diyorum ki benim için gizli bir pırlanta.
3: Çok sağ olun.
0: Sohbet edeceğiz ama böyle kısa müziklerle araya girelim. Selahattin abim güzel bir eser seslendirecek. Hayır sende.
2: Yok rica ederim sende.
0: Ay lütfen olmaz. Allah, kırmayın lütfen, beni lütfen. Deli gönül yine ahuzar oldu diyoruz. Selahattin Alpay efendim alkışlarınızla.

0: Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim.
1: Yüreğine sağlık kıymetli abim. Evet, Ayhan, sen neler yapıyorsun? Çok güzel şeyler paylaşıyorsun. Bir kere ben seni sıkı sıkı takip ediyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Sosyal medyadan hem dijital platformlardan. Yaptığın bütün eserleri ilk dinleyenlerden biriyim yani. Onu sana
2: çok,
1: söyleyeyim.
2: Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
1: Neler yapıyorsun son zamanlarda? Bizimle paylaşmak ister misin?
2: Aslında hani uzun zamandır hep stüdyo müzisyenliği ekseninde devam ediyor. Bir 13-14 yıl kadar TRT İstanbul Radyosu'nda bağlama sanatçısı olarak çalıştım. Son 2 yıldır da işte birilerinin albümleri ve konser etkinlikleri olarak devam ediyoruz aslında. Bu şekilde bir taraftan da tabii öğrenciler yetiştirmeye çalışıyorum. Kendime ait bir dershanem var. Orada ders veriyorum. Kültürümüze elimden geldiğince yani elimin döndüğünce, dilimin döndüğünce yararlı olmak için uğraşıyorum diyebilirim.
1: Hiç şüphen olmasın. Uğraşlarında kesinlikle yerini buluyor.
2: Çok sağ olasın. Teşekkür ederim.
0: Dedim ya, gizli pırlanta.
1: Sevemedim kara gözlüm seni doyunca diyeceğiz. Birlikte söyleyelim mi? Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler. Çiğdem Hanım'la
1: Kars yöresine doğru gidelim. Ana meni yaz ağla. Yaz ağlama güzel ağla.
0: Çiğdem Elmas için alkışlarınız. Buyurun.

0: Bravo. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Ayrıca Tara özellikle bir teşekkürüm olsun. Teşekkür ederim.
2: Yusuf Altun.
1: Ay hanım, herhalde şimdi seninle değil mi canım, evet, benim? Abi. Peki kardeş, buyur.
3: Çiğdem abla ritmi bayağı hızlandırdı. Ben de elimden geldiğince düşürmeye çalışacağım.
4: Ama evet, ben programın başında söyledim. Evet, evet. Ya hüzünleneceğiz, ya evet, eğleneceğiz. Türkü deryası öyle dalga dalga efendim. Evet. Sürekli dalgalandırır duygu dünyamızı.
3: Güzel iki tane türküyle devam edelim. Bir Musa hocamızı analım, Musa Eroğlu'nu. Arkasından Neşet Ertaş'ı. Bakalım.
4: Haydi bakalım, alkışlarız Ayhan Aydın için.

0: Çok teşekkürler. Programımızın da böyle yavaş yavaş sonuna gelirken Çiğdem Elmas kardeşimiz bizim için
1: Davut Sulari'ye gitsin yolun. Bu kez Davut Sulari ile yolum kesilsin.
2: Evet,
1: çünkü çok önemli Allah bir ozanımız. Allah nurlar içinde yatırsın. Gerçekten halk müziğinde duayen isimlerden bir tanesidir Davut Sulari. Onun hançeresi, sazı. O nedenle ben rahmetle yad ederken bütün Erzincanlılara da armağan olsun. Siyah perçemeni dökmüş yüzüne diyelim hep beraber.
0: Alkışlarınız Çiğdem Elmas için.

0: Teşekkürler. Çiğdem Elmas.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Evet, çok az vaktimiz kaldı. O yüzden hemen eserlerimizi alalım. Çok sözü uzatmadan. Bu dünyanın devranına diyecek efendim Ayhan Aydın bizler için. Alkışlarınız Ayhan Aydın için.

0: Büyük bir alkış.
1: Bravo.
0: Evet.
1: Arkadaşlar, Bir Türkü Deryası programından sonuna geldik. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
0: Şeref haberiniz. Şerefler sağ olun.
2: Gerçekten.
1: Buyurunuz efendim. Sizleri şöyle alalım.
0: Elazığ'dan güzel bir anonim bir türkü. Ne diyoruz? Al almayı daldan al.
1: Efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

halk müziğinin usta ismi Selahattin Alpay, türkülerin sevilen sesi Hamdiye Erol, Çiğdem Elmas, Ayhan Aydın'ı ağırlıyor.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algül.

0: Kıymetli misafirler, TRT Müzik ekranlarına, müzik yolcularına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kimse sizi bir otel odasında başlayan, gündüzleri ekmeğini kazanmak için ağır işlerde çalışan, geceleri ise zihnindeki o durmak bilmeyen melodilerle hayata tutunan bir azim hikayesini paylaşacağız sizlerle.
1: Ve Türk müziğinin gerçekten çok kıymetli hem bestecisi hem yorumcusu hem söz yazarı Selami Şahin'in eserlerini müzik yolcularına getirdik sizler için. Eminim çok sevdiğiniz, ah edeceğiniz, bazen şöyle uzaklara gideceğiniz birçok eseri var. Sizler de bizler de aynı düşüncedeyiz diye düşünüyorum. Ve şimdi diyorum ki müzik yolcuları başladıysa Selami Şahin'in o ölümsüz eserlerine buyurun hep birlikte merhaba diyelim. Ve şimdi sevgili Ahmet diyecek ki sen mevsimler gibisin, unutulursun sevgilim.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Ve aslında bu güzel eserin minicik bir hemen hikayesini söyleyelim. Sen mevsimler gibisin. Aslında bir taraftan da Selami Şahin'i bu piyasada, müzik piyasasında tanınmasına önderlik eden eserlerden bir tanesi ve ilk bestesi.
1: Evet.
0: 1975 yılında çıkardığı bu güzel eser ayrıca altın plak ödülü de almış. Çok önemli bir eser ve eminim yine ekran başı da bizimle birlikte söylemiştir
1: Kesinlikle.
0: diye
1: Yani
0: düşünüyorum.
1: ben heyecanla bekliyorum. Bir de tabii ki bir bestekarın derinliğini de çok güzel yansıtan bir
0: Evet.
1: Türk müziği formunda hem usulleri hem de mahur makamının o inceliklerini de taşıyan aslında hani bir pop müzik sanatkarı gibi, bestecisi gibi alımsansa da aslında o köklerine duyan bağlılığını da ilk eseriyle vücuda getirmiş olduğunu da burada gösteriyor.
0: Kıymetli izleyicilerimize hep söylediğimiz gibi aslında bütün müziklerimizin, popun, işte fantezi eserlerin hep dibinde aslında o Türk müziği yatıyor. Türk sanat müziği yatıyor efendim. O nameler yatıyor, o makamlar yatıyor. Ve biraz sonra da zaten Selami Şahin'in de Türk müziğiyle yolculuğu nasıl başlamış onu anlatacağız. Ama ondan önce gelin yine hep birlikte söyleyelim sıradaki şarkıyı. Diyeceğiz ki alışmak sevmekten daha zor geliyor. Buyurun arkadaşlar.

0: Alışmak mı daha zor, sevmek mi daha derin? Gerçekten müzikle, notalarla bize bunu anlatan harika bir usta, harika bir yorumcu, harika bir bestekar ve müzisyenler için de o kadar derin bir hazine ki.
1: Tabii
0: hem
1: ki.
0: Düzenleme yapmaya hem icra etmeye o kadar imkan veren, işte o çok yönlülüğünde bir gerçek bir göstergesi. İyi ki böyle değerlere sahibiz. İyi
1: evet.
0: ki böyle kıymetlerimiz var. İyi ki böyle sanatkarlarımız var da biz de işte müziğin zevkine doyasıya varıyoruz.
1: Çok şanslıyız gerçekten. Her zaman söylediğimiz gibi bu topraklarda yetişen sanatçıların bu kadar derinliği ve dünyaya hatta açılması bizleri o kadar mutlu ediyor ki. Ve bizler de nefesimiz yettiğince sizlere bunları, bu güzel eserleri ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve şimdi aslında Zeki Müren'le bağı çok özel.
0: Aa, değil mi?
1: Çünkü Selami Şahin'in en kıymetlisi oğlu ve oğlunun adını veren kıymetli sanat güneşimiz Zeki Müren. Ve Zeki Müren'in sesinden çok sevdiğimiz o güzel eser gelecek şimdi. Diyeceğiz ki, gitme sana muhtacım, gözümde nursun, başımda tacım, muhtacım.

0: Ağzına sağlık sevgili Mine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlüne sağlık. Hem büyük ustayı hem de sanat güneşimizi de bu vesileyle anmış olduk. Evet. Ustamızın 50. yıl konserinde bir an vardı ki tam bu şarkıya girdiği anda hologramla o ghost perdeden Zeki Müren'in hologramı geldi ve
1: ah, ne güzel.
0: O harbi açık hava gerçekten yıkılmıştı. Müthiş bir andı. Keşke bu teknoloji gerçek olsa değil mi? Bu değerlerimizi sadece plaklardan, kasetlerden
1: değil
0: de ta yanı başımızda olmuş olsa. Biz de bir nevi aslında ekranları başında sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Bir hologram sayarsanız bizi de evlerinizdeki bu keyfe ortak oluyoruz. Şimdi herkesin bir dostu vardı değil mi? Çok güzel bir eser.
1: Evet ve özellikle de bu güzel eserler bazı eserlerinin özelliği var efendim. Mesela işte Gitme Sana Muhtacım Zeki Müren'le özdeşleşti ve şimdi de çok sevdiği bir dostu var efendim, Tanju Okan, Selami Şahin'in ve onunla otururken sen benim eskimeyen dostumsun diyor ve bu şarkı ortaya çıkıyor ve ona ithaf ediyor şarkıyı. Dilerseniz şimdi sevgili Ahmet'in ve sevgili arkadaşlarımın o güzel eşlikleriyle bizler de sizlere kulak verelim ve dinleyelim.
0: Bence herkesin bir eskimeyen dostu vardır diye düşünüyorum.
1: Mutlaka.
0: Lütfen bu şarkıyı ona söyleyelim. Hatta Mevlana'nın harika bunu anlatan da bir özdeşleşen bir sözü var. Onu da paylaşmak istiyorum. Noksan arayan dosttan da olur diyor.
1: Evet.
0: O sizin bir gülüşünüzden, bir gülümsemenizden, tatlı bir miminizden sizi anlayan, konuşmasanız bile o telepatiyle anlaştığınız eski dostlarınıza gelsin bu şarkı. Müzik yolcularında mikrofon sizin. Buyurun eski dostlara gelsin.

0: Ne güzel de yazmış değil mi? Ne zaman gelirsen gel başıma tac olursun. Sen benim eski değil,
1: eskimeyen dostumsun.
0: Dostluklar hiçbir zaman eskimez. Hep kalpte ilk günkü tazeliğiyle kalır. Ve şimdi de diyeceğiz ki uzadı geceler sabah olmuyor. Sensiz şu dünyama güneş doğmuyor.
1: Biraz sensiz hareketlenelim olmuyor. Mi ekran başında
0: Haydi
1: da?
0: Haydi o zaman ufak ufak bırdanma zamanı bence.
1: Tam zamanı şu an.
0: Haydi buyurun.

0: Dostlar, sevgili Mineciğim, ağzına sağlık, gönlüne sağlık, ustalarımızın gönlüne sağlık. Çok keyifli bir yolculuk.
1: Evet. Ve şimdi Ahmet öyle güzel bir eser çalacak ki, yine hepsi çok güzel biliyorum ama hepsinin de ayrı bir rengi var. Ben öyle diyorum şarkılara.
0: Yani bir ara pazarlık ettiğimizi hatırlıyorum programımızın yapımcılarıyla. Süremiz için dedik ki ne olur bunu da çıkartmayalım. Hatta bir tane daha ekleyelim. Hakikaten belki 4 bölüm üst üste çeksek yine de her biri birbirinden güzel eserleri sizlerden sunmaktan alıkoyamayız. Hepsi evladı gibi. Selami abi bunları nasıl birbirinden ayırıyor onu da hiç bilemiyorum. Sıradaki eser ekran başında yine o güzel sesleriyle, eşlikleriyle bizlere harika tınılar sunacaklar. Kemer olup takacağımla başlayan, benim bütün derdim sensin, canım sevgilimle devam eden. Çok naif, çok kibar ama sevgiliye de belki de en güzel anlatılan sözlerden bir tanesi.
1: Biraz önce dostlara söylemiştik. Şimdi de sevgiliye. Sevgililerimize söyleyelim efendim. Çocuklarımız, eşimiz, annemiz, babamız. Hadi buyurun tüm sevdiklerimize canım sevgilim gelsin.

Evet, yine şöyle uzaklara daldık ama ben diyorum ki o uzaklardan hiç bu taraflara dönmeyelim çünkü şahane bir şarkı var sırada. Hemen istiyorum ki bu güzel melodilerin üstüne yine güzel bir şarkı eşlik etsin. Efendim hep birlikte söyleyelim lütfen. Sen sevdalı, ben belalı.

0: Ah, şarkının içinde kaybolduk gerçekten.
1: Selam Şahin sadece bir bestekar değil. Bu toprakların aşkını, hasretini, vefasını notalara döken bir ruh mimarı. Ve bugün burada sadece onun şarkılarını söylemedik. Sizlerle birlikte onun zorluklara karşı olan mücadelesini, eğilmeyen inancını sanatla kurduğu o engin bağı deneyimledik. Sen de bunu çok güzel ifade ettin sevgili Mine. Ağzına
0: Çok teşekkür
1: sağlık,
0: ediyorum.
1: gönlüne sağlık.
0: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum ve gerçekten aslında çok küçük bir not daha size iletmek isterim. Hayatını dinlediğimde biliyor musunuz hayatına ilk dokunan insanlardan bir tanesi Avni Anıl, Yusuf Nalkesen ve İrfan Özbakır. Aslında o müziğin, o Türk müziği namelerinin de nereden geldiği o kadar belli oluyor
1: Çok
0: ki değil
1: belli.
0: mi? Ve şimdi çok sevdiğimiz bir eseri daha geliyor. Hafif yine kıpırdanmalı bir eser geliyor. Diyeceğiz ki ya seninle ya sensiz.
1: Ama bunu tabii ki siz söyleyeceksiniz. Umarım mikrofonlar hazırdır. Bilmiyorum çataldan, kaşıktan belki mikrofonlar yapılır. Ama önemli olan gönüllerinizden namelerin coşması. Ya seninle ya sensiz. Buyurun sevgili dostlar.

0: Evet. Çok güzeldi. Tekrar tekrar ellerinize, emeklerinize sağlık sevgili arkadaşlarım. Ve sevgili müzik yolcuları, bu haftalıkta Müzik Yolcuları programının sonuna geldik.
1: Sizlerle olmak öyle keyifli ki, birlikte müziği paylaşmak, bu yolculuğun duraklarında kalbi müzik için çarpan bireylerle, birbirinden değerli kıymetli dostlarımızla birlikte ellerinize, gönüllerinize konuk olmak öylesine kıymetli, öylesine değerli ki, yine aynı günde, aynı saatte bizlerle bu yolculuğu paylaşmak için biz sizleri burada bekliyor olacağız.
0: Ve şimdi de diyeceğiz ki, hep birlikte yine söyleyerek veda ediyoruz. Dinle diyeceğiz. Haydi buyurun.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

0: Bazı şarkılar vardır. Sadece bir dönemi değil, bir hayatı anlatır. Bugün dünden bugüne uzanan bir yolculuğa çıkacağız. Plaklardan kasetlere, Walkman'dan CD'lere, 45'liklerden 2000'lere. Ben Irmak Arıcı, müziğin sadece bir ses değil, hafıza olduğuna inananlardanım. Bugün stüdyomuzda şarkıların hikayesini ve günümüze nasıl uzandığını konuşacağız. Irmak Arıcı ile dünden bugüne başlıyor. Evet, bugün stüdyomuzda birbirinden değerli iki güçlü kadın var. Kendi alanlarında çok cesur adımlar atan, vokalleriyle beni büyüleyen. İkiniz de hoş geldiniz.
1: Hoş
0: Hoş
1: bulduk. Çok
0: bulduk.
1: teşekkür
0: Nasılsınız?
1: ederim. İyiyiz. Seni gördük, daha iyi
0: Çok
1: olduk.
0: iyi olduk, evet.
1: Çok
0: Güzelliğinle,
1: teşekkür
0: neşenle
1: ediyorum.
0: bizi
1: Canım benim.
0: karşıladın. Siz de öylesiniz. Çok da şıksınız.
1: Çok
0: Maşallah.
1: teşekkürler. Sağ ol. Senin güzel bakışın,
0: Çok
1: güzel
0: teşekkür
1: yüreğinden.
0: ediyorum. Ben böyle Gülden, senle hep nostaljik bir hava seziyorum. Böyle gerek kliplerinde, gerek böyle tavırlarında. Bilmiyorum, haklı mıyım, onu bir sormak istedim. Merak ediyorum.
1: Seviyorum sanırım. O ruhu sevdiğimi
0: Çok da
1: düşünüyorum. Aslında
0: yakışıyor
1: bu
0: ama.
1: çok kendimde analiz ettiğim bir durum değil açıkçası ama eskileri seviyorum. Eskimeyen eskileri çok seviyorum. Güncelleyen, yeniliğe ayak uyduran eskileri çok seviyorum. Sanırım ben de öyle bir kadınım.
0: Çok da yakışıyor sana. Peki şarkılarına bunu yansıtıyor musun?
1: Yansıtıyorum. Yani artık çocukluktan bu yaşa gelen işte o konuşma ve anlatım dili bende nasıl bir dünya yarattıysa onu korumaya gayret ediyorum. Onu dışına çıkmamak için çaba sarf etmiyorum açıkçası. Hani derler ya adım Hıdır elimden gelen budur diye. Hangi duyguyu nasıl aktarmak içimden geliyorsa hep o yolda devam ediyorum.
0: Peki çocukluktan beri dedin, yani şarkılarının sözünü ve müziğini senin işte yaptığını ve bestelediğini biliyoruz. Çocukluktan beri süre gelen bir şey mi bu, yoksa belli bir yaştan sonra?
1: Aslında çocukluktan beri daha doğrusu benim orta birden orta ikiye geçtiğim yaz tatilinde bir gün evi süpürürken keşfettiğim bir şeydi bu kendimde.
0: İnanılmaz.
1: Evdeki görevlerimi yerine getirirken bir gün böyle bildiğin elektrik süpürgesiyle evi süpürürken bir şeyler mırıldandı ve inanılmaz hoşuma gitti. Dedim ki ah, bu çok güzel bir duygu. Ben bunu devam ettireyim. Tabii iyisi kötüsü tartışılır ama o günden beri hep bir şeyler yazıyorum. Hep yazarak anlatmak bana çok iyi hissettiriyor ve benim için böyle gizli bir yardımlaşma gibi bu aslında. Çünkü
0: Değil
1: bizim
0: mi? Duygu
1: yazdığımız
0: aktarımı gibi.
1: şarkıları dünyanın öbür ucunda da birileri dinliyor. Duygusuna sen bir nevi aracı oluyorsun. Aslında o arada böyle küçük o teşekkür enerjisi dolanıyor ve çok çok tatlı bir
0: Kutsal bir şey
1: yardımlaşma.
0: ya.
1: Çok.
0: Üretebiliyor olmak müthiş bir şey.
1: Kesinlikle.
0: İyi ki de
1: İyi
0: yazdın.
1: ki. Çok teşekkür
0: İyi ki o
1: ederim.
0: şarkıları yazmışsın Gülden.
1: Çok teşekkür
0: Vallahi.
1: ederim.
0: Gerçekten. Egün, sen nasılsın?
1: İyiyim bir tanem. Bildiğin gibi sahnelerden sahnelere koşturduğum bir dönemdeyim yine.
0: Nasıl
1: Tatlı
0: gidiyor müzik
1: geçiyor.
0: hayatın?
1: Güzel geçiyor. Biliyorsun işte belli şehirlere gidiyoruz. Belli mekanlarla anlaşmamız var. Özel geceler devam ediyor. Bir de Gülden kadar şarkılar, güzel şarkılar yazamadığımız için biz de
0: Estağfurullah.
1: etraftan böyle Yok. Siz
0: seçiyoruz.
1: çalışacaksınız. Siz il dışında olduğunuzda ben
0: Biz
1: çalışıp size şarkı yazacağım. Öyle bir
0: kesinlikle.
1: işbirliği içinde devam edeceğiz.
0: Gülden, o zaman senin güzel sesinden hangi şarkıyı söylemek istersin? Hangi şarkıyı dinleyelim?
1: Yakarım İstanbul'u diyelim mi?
0: Haydi gelsin bakalım.

0: Allah. Ne güzel bir beste, ne güzel bir ses.
1: Harika.
0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür
0: Sözünü
1: ederim.
0: müziğini sen yapıyorsun
1: Evet,
0: zaten
1: evde
0: çoğu
1: mutfak
0: şarkının, değil mi?
1: masasında. O masanın dili olsa da konuşsa
0: Ay çok
1: ırmakçım
0: güzel, çok duygulandım.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
0: Evet efendim, şimdi sahne öncesi vazgeçilmez bir ritüeliniz var mı? Merak ediyoruz, bu kadar sahne alan, bu kadar güçlü vokali olan
1: Teşekkür
0: bir
1: ederim
0: ekibe.
1: canım benim. Yani ses açarım klasik, bir de dua okurum. Böyle bir kendimi korumaya alırım. Böyle Batu bakar bana, şöyle yaparım sürekli falan işte. Top atıyorum kendimi falan diye
0: Nazarlardan kelmiyor
1: nazarlardan.
0: zaten.
1: Başka bir şey yok ama ses muhakkak açarım. Şimdi biraz da kapalı hatta sesim ama işte
0: Peki,
1: açarız.
0: henüz yapmadığın ama mutlaka yapmak istediğin böyle müzikal bir yolculuk var mıdır?
1: Tabii ki var, olmaz mı? Ya büyük bir artık biletli konserler böyle,
0: Çok da
1: değil
0: yakışır
1: mi?
0: sana.
1: Bir
0: Çok
1: şöyle
0: da yakışır.
1: harbiyeler falan kim istemez
0: Harika
1: yani.
0: olur. İnşallah nasip olur diye
1: İnşallah.
0: düşünüyorum sana.
1: Hepimizin
0: Çünkü
1: hayali o tabii
0: çok
1: ki.
0: çalışkan olduğunu biliyorum.
1: Canımsın, teşekkür ederim.
0: Çok da güçlü bir vokalin var. Tekrar
1: Sağ
0: altını
1: ol canım
0: çizmek
1: benim.
0: istiyorum. Zaten dinleyicilerimiz de fark
1: Teşekkür
0: edecektir.
1: ederim.
0: O zaman senden böyle Yıldız Tilbe'den
1: Sahnelerde de çok,
0: güzel bir şarkı
1: evet,
0: dinleyelim
1: sevilen bir
0: mi?
1: şarkı var sahnede söylediğimiz. Onu söyleyelim o zaman.

0: Nasıl bir hissetmektir böyle
1: bir
0: ya?
1: Bir gün bize gel.
0: Geleceğim.
1: Bize gel, şarkılar söyle.
0: Ne olur söyleyelim.
2: Bayıldım,
0: de
2: hayran
0: sağlık.
1: Ay, ne kadar
2: ediyorum.
1: Güzel su gibi bir ses. O kadar kalbi
2: teşekkür
1: işliyor
2: ederim.
1: Ki harikasın.
0: Begüm'ü dinlemeye bayılırım ben zaten. Yani böyle gittiğim gerçekten nadir sahnelerdendir canım benim.
2: Canımsın, teşekkür
0: Ağzına
2: ederim.
0: sağlık.
2: Çok
0: Teşekkür
2: sağ ol.
1: Çok
0: ederim.
1: mutlu oldum. Harbiye konserine.
3: İnşallah.
2: Önde oturup en çok alkışlayanlar biz
0: İnşallah. Ben de
2: olacağız.
0: önden bile diyorum.
3: İnşallah biliriz alın.
2: İnşallah görürüz o günleri.
0: İnşallah. Evet giden. İlham tıkandığında seni yeniden açan şey nedir? Daha çok beste için aslında söylüyorum bunu.
1: Kendimi çok iyi hissetmek. Genelde ben şarkılarımı zaten enerjimin çok yüksek olduğu dönemlerde yazıyorum. Aksine belki hani böyle perişan olduğum zamanlarda o açıklı şarkıların çıktığını düşünüyorlar belki, ama tam tersi, benim enerjimin çok yüksek olması lazım şarkı yazabilmem için. Çünkü kendi kendime problem ettiğim bir şey varsa başka bir şey yapamıyorum zaten. O sorunu çözmekle ilgilendiğim için. Ama enerjim yüksekse algılarım çok daha açık oluyor ve anlatmak istediğim duyguyu daha içimden gelerek anlatabildiğimi biliyorum. O yüzden güzel bir şarkı

0: çıkıyorsa bil ki ben çok mutluyum.
1: Ay
0: Ne
1: ne
0: güzel.
1: gerçekten. Değil mi? Tam tersini aslında
0: Evet, öyle
1: duyacaktım gibi.
0: düşünülüyor genelde.
1: Büyük böyle hani çok moralim bozukken ya da bir tık depresyonda kendimi hissediyorsam o zaman çıkabiliyor benden. Zaten çok hareketli şarkı da yazmadığım için ben oradan da bir tık belli oluyor ama buna şaşırdım
0: Evet, benim en
1: gerçekten.
0: acıklı şarkılarım motivasyonum ve moralimin en yüksek olduğu zamanlarda çıktı. Çünkü antenlerim kalkıyor, inanılmaz algılarım açılıyor. Daha iyi analiz ediyorum kendimi de, kendi duygularımı
1: Müthiş.
0: da.
1: Peki en çok dinlediğin şarkı türü ne? Onu merak ediyorum.
0: Slow şarkıları dinlemeyi çok seviyorum. O slow şarkıların ruhunu, o mesela şimdi Begüm'de de hissettim onu. O kadar kalbime
1: Evet.
0: dokundu ki, böyle su gibi bir ses
1: Çok.
0: kendince yorumladı. O duygu, ya bu şeye benzetebiliriz bunu görmek. Şimdi hepimiz hayatta benzer olaylar yaşıyoruz ya, benzer sıkıntılarla mücadele ediyoruz ama etkiye olan tepkilerimiz değişebiliyor hepimizin. İşte her seste aslında o farklı bir yorumu, farklı bir duyguyu sana aktarıyor karşındaki kişi. O yüzden ben bunu galiba slow şarkılarda daha fazla yakalayabildiğimi düşündüğüm için, şahsi zevk olarak söylersen evet, ondan yana kullanabilirim oyumu.
1: Peki sen daha çok hangi böyle müzik dinlemeyi seversin, söylemeyi seversin? Senin çok geniş bir repertuarın olduğunu
0: Çok.
1: biliyorum ama
0: Evet.
1: böyle işte atıyorum arabesk çok beni anlatıyor dediğim böyle bir müzik türü var mı?
2: Ya eskiden çok fazla Türk sanat müziği dinliyordum. Çünkü eğitimim de oralarda olduğu için. Ama bu işi artık böyle meslek olarak yapmaya başladıktan sonra tabii ki yeni ne çıkmış, bakalım günümüzde neler oluyor falan diye bir böyle kurcalamaya çalışıyorum ama ben de ya genelde kendimi slow şarkılarda buluyorum. Yani slow pop benim için vazgeçilmez
1: Ruh
2: yani.
1: halimiz daha çok
2: Evet.
1: anlatıyor. Peki 90'larla aranız nasıl?
0: Harika. 90'lar. Bayılıyoruz. Çok
1: Değil mi?
0: bayılıyoruz ya. Ben hayranım 90'lara. Yani hep geçmişi düşündüğümde, çok sevdiğim bir şarkı çıktığında koşar, böyle müzik setlerimiz vardı ya evde. Ona böyle kulağımı dayar beklerdim. İşte anons yaparlardı. Reklamlardan sonra şu şarkı gelecek diye beklerdim böyle. O 90'ların ruhu bambaşka ya. Anlatım dili bambaşka. Naifliği bambaşka. Ben hayranım 90'larda üretilen tüm
1: Peki
0: şarkılara.
1: sizce o zamanlarda mı yaşamak daha güzeldi, şimdi mi?
0: Şimdiki zamanda o zamanın ruhuyla yaşamak çok güzel bir şey.
2: Çok güzel cevap dolu. Bence de katılıyorum. Katılıyorum buna, evet.
1: O zaman birlikte bir Arnavut kaldırımı yapalım mı şu
0: O
1: 90'ları
0: harika
1: yad edelim?
0: harika olmuş. Hadi
1: Haydi
0: bakalım.
1: bakalım.

0: Aman, çok belli şarkı duruşu.
1: Benim de öyle ve ne kadar keyifli seninle beraber şarkı söylemek.
0: Muhteşemsiniz.
2: Sağ olun efendim. Evet. Şimdi aslında hiç ara vermeden, böyle demek doğru olur mu bilmiyorum ama bir tık gençliğimizin şarkısı diye düşünüyorum.
3: Evet öyle ama artık
2: Taner'den
3: bekleyeceğiz.
2: Affetmedim Kendimi gelsin mi? Hadi
1: Oo.
2: bakalım.
4: Çok güzel.

0: orkestra arkadaşlarımıza da kocaman alkışlar ekran başından geldi diye yorumlayalım. Sağ
1: Harikasınız.
0: olsunlar.
1: Allah'ım ne güzel bir yere geldim ben. Ne kadar
0: Devam
1: şanslı bir
0: etsek
1: ben
0: değil mi?
1: var bugün, evet.
0: Biz de öyleyiz inan. Bu şarkının bende çok farklı bir yeri var. Ve bir tık benim ergenliğime denk gelmiş bir şarkıdır. Ve büyük aşk acılarıyla dinlenilmiş.
1: Taner'e buradan selam olsun,
0: Aynen
1: şarkıları çok
0: öyle.
1: güzel.
0: Bir de kardeşi vardı galiba, Tuna Tobu
1: Evet.
0: diyebiliyorum. Onun da çok yine güzel sesi. Hatta neredeyse aynı gibi hatırlıyorum.
1: Mükemmel. Şahane. Bir gittik geldik yani yıl
0: Evet,
1: 90'lara.
0: gözlerim doldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir şarkı senin için nasıl doğuyor? İşte söz mü, melodi mi, his mi? Nasıl başlıyorsun? İşte mutlu olduğunda başladığını biliyorum.
1: Evet, her şey aynı anda. Kaybedecek vakit
0: Onu
1: yok.
0: soracaktım ben. Hani
1: Aynen.
0: söz önden gelir, sonra müzik mi, yoksa birden?
1: Bende birden oluyor. İkisi birden
0: Ne
1: geliyor.
0: güzel ya.
1: Ya bir de şey de yok böyle, hani biraz yazdım kalkayım iki tur atayım ara vereyim yarın de, öyle bir şey
0: Ha
1: yok yani.
0: böyle başladın
1: Oturuyorum,
0: gittin.
1: kahvemi alıyorum, yazıyorum, bitiyor, kalkıyor. Ne anlatacağımı biliyorum çünkü. Yani ne hissettiğimi biliyorum. Genelde bu biraz da empatiyle olan bir şey yani. O kadar tabii derdi bizim bireysel olarak taşımamız.
0: Mümkün
1: Hep
0: değil.
1: diyorum kolumuzda serumlarla falan gezmemiz gerekir yani. O yüzden oturuyorum, anlatıyorum, tamam
0: Başka
1: diyorum falan.
0: hikayelerden de o zaman
1: Çok besleniyorum.
0: besleniyorsun.
1: Evet, çünkü şeydi, az önce söyledim yani, hepimiz benzer olaylar yaşıyoruz ama etkiye verdiğimiz tepkiler değişkenlik gösteriyor ve bende şey var, sohbet ettiğimde birileriyle tanıştığımda konuştuğumuz konu başlıklarını unutabiliyorum ama bana bir olay anlattıklarında ne hissettiğini, o mimikleri asla unutamıyorum.
0: İşte. İnanılmaz bir şey değil mi?
1: Yani
0: Derin
1: ne
0: bir duygu
1: yaşadığıyla değil de
0: gerçekten.
1: insanların ne hissettiğiyle
0: Hissettiğiyle, evet.
1: daha çok ilgiliyim.
0: Ben eskiden sadece kendi duygularımla şarkı yazabiliyordum. Bir tık belli bir zaman geçtikten sonra böyle arkadaşlarım dertleriyle vesaire de yazmaya başladım. Ama o kendi dertlerim kadar bana göre nacizane etkili olmadı diye
1: Evet, çünkü
0: düşünüyorum.
1: biz arkadaşlarımızın dertleriyle ilgilenmekten kendi dertlerimize
0: Gerçekten unuttuk
1: dönemediğimiz için
0: gibi bir durum var.

0: Doğru
1: Bu da
0: söylüyorsun.
1: güzel ya. Ve her şekilde besleniyoruz. Kendimizden de besleniyoruz, çevremizden de besleniyoruz. O güzel eser çıkıyor mu ortaya? Evet, çıkıyor. Şey, bizden çıktıktan sonra zaten gidip bir yerde sahibini buluyor ya
0: Buluyor.
1: o.
0: Evet,
1: O
0: o çok
1: çok
0: güzel bir
1: güzel bir
0: şey.
1: duygu.
0: Doğru.
1: Bir kelimeyle müzik nedir sizin için? Zor bir soru. Bunu
0: Zor.
1: Begüm'e sormak istedim.
0: Tutku, ben ilk söyleyeceğim şey tutku olur herhalde müzikle ilgili.
1: Değil mi? Çok güzel
0: Evet.
1: anlatan bir cevap aslında. Doğru. Hem çalışkanlık
0: Çocukluktan
1: hem
0: beri
1: şey, her
0: tek şey
1: şey içinde.
0: tutkuydu. İfade ettiğim tek şey kendimi. Bu işe tutkum var diyordum.
1: Öyle de yapıyorsun ama. Peki ilk single'ımız Unutamam dedin diye biliyorum. Doğru mu?
0: Evet, bireysel olarak ilk single'ım. Onun öncesinde ilk merhabamız Emre Aydın'la beraber yaptığımız Soğuk
1: O da
0: Odalar'dı.
1: ne şarkıydı. O da
0: Evet.
1: ne şarkıydı.
0: Mükemmel.
1: Gerçekten inanılmaz. Yine söz müzik.
0: Söz müzik bana ait. Evet, düet yaptığımız bir
1: Diyecek
0: şarkıydı.
1: bir şey bulamıyorum.
0: Ama benim tek başıma ilk merhabam Unutamam dedin de.
1: O zaman onu dinleyelim mi?
0: Seve seve.

0: İnanılmaz bir şarkı gerçekten.
1: Büyülendim. Yine büyülendim.
0: Ne çektik be Irmak'cığım, ne çektik yani.
1: Olsun, böyle duygularımıza tercüme oluyorsun.
0: Evet.
1: Çok çok daha
0: Gözlerin
1: güzel bizim için.
0: sulanmasına da ihtiyacımız var.
1: Ağzına sağlık, yüreğine
0: Teşekkür ederim,
1: sağlık.
0: sağ olun.
1: Evet, şimdi sevmedim Karagöz'üm.

0: Çok güzel bir şarkı.
1: Şahane. Ne kadar güzel söylediniz.
0: Evet, şimdi hep beraber böyle hareketli, güzel bir şarkı okuyalım mı, ne
1: Seve
0: dersiniz?
1: seve, harika olur.
0: Haydi bakalım.

0: Bravo, harika.
1: Benim için çok güzel bir programdı. Ayaklarınıza sağlık.
0: Bizim için de
1: Bugün
0: öyleydi.
1: sizi
0: Çok
1: burada ağırladığım
0: teşekkürler.
1: için çok çok mutluyum.
0: Biz de öyle. İyi
1: İnanılmaz
0: ki varsın.
1: mütevazi, müzik yönünden inanılmaz dolu insanlarsınız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz
0: Biz
1: için.
0: teşekkür ederiz canım benim.
1: Biz de ekranları başında izleyen, dinleyen seyircilerimize çok teşekkür ediyoruz. Hepinizin gönlünden öpüyorum. Haftaya programda buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yaktım gidiremem.
2: Semra Algül.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Terra Trio.

TRT'nin Çeyrek Asırlık programı Akşam Sefası'ndan öncelikle siz değerli konuklarımız, buraya kadar gelen teşriflerinizle stüdyomuzu onurlandıran siz değerli konuklarımız ve ekran başında bizleri her hafta büyük heyecanla bekleyen saygıdeğer izleyicilerimize sonsuz sevgi ve selamlarımızla hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Evet, bu hafta da birbirinden güzel, özel Türk sanat müziği şarkıları hazırladık sizler için. Biliyorsunuz Akşam Sefası'nın yeni içeriği ve yeni yüzleriyle huzurlarınızdayız. Şöyle sanatçı arkadaşlarımı sizlere takdim etmek istiyorum. Kocaman alkışlarınız bizlere de moral olacaktır. Rengin Uyar Kökten efendim. Didar Aliye Koyuncu hanımefendi. Hanımlardan devam edeceğim efendim. Neşe Dursun Saraç. Volkan Erkal.

Kocaman bir alkış alabilir miyiz efendim? Çok sağ olun. Lafı hiç fazla uzatmadan akşam sefası başlıyor efendim. İlk şarkısıyla huzurlarınızda, kocaman alkışlarınızla, rengin uyar kökten huzurlarınızda efendim.

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza sağlık. Semahat Özdenses'in bu Uşak Kulesi'yle huzurlarınızdaydım bu akşam. Sizlerin de eşliğine çok teşekkür ediyoruz. Nasıl? Keyifler yerinde mi? Her şey güzel mi? Siz de buradan şahane görünüyorsunuz. O zaman biraz tempoyu arttıralım. Kocaman alkışlarınızla efendim. Ömer Faruk Özcan huzurlarınızda.

0: Çok teşekkürler.
1: Efendim ağzınıza sağlık, elinize sağlık. Ben de uşak bir eser okumak istedim. Ne dersiniz?
0: Büyük bir zevkle.
1: Onu tamam seni diyelim mi?

Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok sağ olun. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizim şöyle güzel ve mutlu enerjimiz sizlere de geçtiğini umuyoruz efendim. Geçiyor mu? Nasıl? Hem burada stüdyomuzu teşriflendiren siz değerli konuklarımız, hem de ekranları başında bizleri izleyen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Bir dakika akşam sefasında tekrar buluşmak üzere. Kocaman alkışlarınız akşam sefası için gelsin.

0: TRT Müzik ekranlarından merhabalar efendim. Gönül dolusu sevgiler, selamlar hepinize. Aşk Gözünden programımız başlıyor. Ben Deniz Toprak. Halk müziğimizin duayen ustası, hocası Erol Parlak hocam ve birbirinden kıymetli müzisyen arkadaşlarımla beraber gönülden gönüle bir yolculuğa sizleri davet ediyoruz. Kadim geleneğimizin kültürel belleği, Aşk Gözünden doğan türkülerle dertleşeceğiz, gönül diliyle sohbet edeceğiz. Eğer hazırsanız Aşk Gözünden programımız başlıyor efendim. Hocam merhabalar.
1: Merhaba sevgili Deniz, merhaba arkadaşlar. Kıymetli izleyicilerimize de ben merhabalar demek istiyorum. Saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bugün de Aşk Gözünden programımızda kendileri için birbirinden değerli eserler hazırladık. Onlarla paylaşmak üzere. Umuyoruz gönüllere göre olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.
0: Onlardan birini seslendirdiniz. Çok içli bir türküydü. Sözü müziği size ait olan.
1: Ecelsiz ölüm.
0: Ecelsiz ölüm hakikaten. Bizi yavaş yavaş tüketen her şeyin hikayesi gibi bir anlatım.
1: Teşekkür ederim. Anadolu'da böyle ayrılık için ecelsiz ölüm derlermiş.
0: Evet.
1: Yani ayrılmışsın, ölmüşsün ama ayaktasın yani öyle bir şey. O söz bana çok etki etmişti onunla ilgili. İşte sonrasında bu ecelsiz ölüm türküsü böyle azıcık Ege'mizin kokularını hissederek çok sevdiğim Ege türkülerinin hissiyatıyla böyle bir eser meydana gelmiş oldu. Bugün de izleyicilerimizle paylaşmış olduk.
0: Yüreğinize sağlık hocam. Şimdi yine karlar yağdı gönül dağıma diyeceğim. Sözler Mehmet İpek, müzik Altan Başyurt'a ait.

0: Sesine, gönlüne sağlık sevgili Deniz. Arkadaşlarımızın da emeklerine sağlık, ellerine sağlık.
1: Evet
0: Çok
1: hocam,
0: güzel
1: çok
0: bir eser,
1: güzel
0: çok
1: icra
0: güzel,
1: etti
0: çok da
1: arkadaşlarım.
0: güzel bir icra oldu.
1: Beğendiğinize çok sevindim hocam. Ne çare ki Gönül Dağı'nda hep baharı beklerken kar yağıyor arada işte böyle. Kime ne söyleyeceğimizi, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bu da
0: Şaşırıyoruz değil mi? Evet.
1: onun türküsü oldu. Çok da güzel oldu. Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir deyişimiz var. İnsana muhabbet duydum duyalı. Sözü müziği Aşık Sefil Selimi'ye ait olan.
0: Evet, yakın zaman önce aramızdan ayrıldı. Bizim dönemimizin ozanlarından
1: Allah rahmet eylesin.
0: Şarkışlalı Aşık Sefil Selimi çok kıymetli bir ozan olarak çok güzel eserler bıraktı. Çok büyük bir gönül mirası bıraktı. Ardında bu eserde onlardan bir tanesi çok sevilen, çok bilinen, her kuşakta da söylenen bir eser. Bir ahvalini paylaşmış, halini, ahvalini anlatıyor. O uğradığı ikilem ve
1: Evet.
0: ayrımcılığı dile getirmiş. Biz de bugün izleyicilerimizle yeniden paylaşmak üzere repertuarımıza aldık. Hep beraber seslendireceğiz. Umarım gönüllere göre olur. Birlikte seslendirelim arkadaşlar.
1: Lütfen hocam.
0: Buyurun.

0: Teşekkür ederiz hocam. Yüreğinize sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İşte ozan dili böyle. Demek ki her dönem aynı şeylerden insanlar şikayet ediyor.
0: Evet.
1: Son dizeleri de dostlar ölümüme karar veriyor. Yani dostluk ve dostun seni öldürmesi ne kadar çarpıcı bir ironi değil mi?
0: Evet, sadece gönlün değil tüm insanlığın vicdanına seslenmiş. Aslında bugün de tam olarak ihtiyacımız olan bu değil mi? Yargılamadan, ayırmadan, küçümsemeden sevmek, muhabbet duymak insana. Hocam, şimdi sizin şiirlerinizden birini ben paylaşmak istiyorum izleyicilerimizle. Sevgili Burak Kutbay, bana eşlik edersen çok sevinirim.

bize mesken oldu şu gurbet eller. Bir çare boynumu büküp giderim. Yaram içerdedir, ne bilsin eller. Sinem ateşlere yakıp giderim. Garip başım zemheri de boranda. Bülbül gibi kaldım ahı figanda. O yarın sevdası çıkmıyor canda. Ah çeker yüreğim, söküp giderim. Çekemedim şu sevdanın.

0: gönül harmanına döküp giderim. Pervaneyim gam ile doldu içim. Kar yağdı başıma, ağardı saçım. Gün gelir ansızın yüklenir göçüm. Bir gün başım alır, çıkıp giderim.
1: Ne sağlık.
0: Sizin de kaleminize sağlık hocam. Her gönlün bir yangını var. Kim içine atar, kimi de işte böyle şiirle, türküyle bizlerle paylaşır. O zaman hepimizin içinde kimsenin bilmediği hüzünler saklıdır diyerek sözü müziği aşık.

0: Sesine, kendine sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Çok
1: hocam.
0: Güzel bir eser.
1: Çok, çok.
0: Kıymetli dostumun kalemine sağlık, yüreğine sağlık. Selamlarımız olsun buradan.
1: Evet, selam
0: Aşık
1: olsun.
0: Maksut Feryadi'ye.
1: Şimdi sırada sizin havalandıracağınız bir eser var. Sarı Çiçek Sarartıyor Dağları. Sözü müziği Aşık Davut Sulari'ye
0: evet,
1: ait bir
0: Davut
1: türkü.
0: Aslında bilinen ve çok da sevilen bir eseri. Onu seslendirelim. Arkadaşlar birlikte seslendirebiliriz.

0: Çok teşekkür ederiz hocam valla. Her ne kadar böyle türkülerde sarı çiçek genelde böyle yürek sızısının, yalnızlığın yani ne bileyim sanki öyle ifade ediyor bana türkülerde onu hissettiriyor ama siz çiçekler açtırdınız gönlümüzde.
1: Davut Baba var olsun,
0: Evet.
1: rahmet olsun.
0: Rahmet olsun.
1: Davut Baba'nın büyük ustalığı, büyük aslında ses ustalığı bir taraftan da çok muazzam yansıyan bu
0: Değil mi?
1: keyif,
0: Hançeresi
1: güzellik.
0: falan ne
1: Evet, çok
0: güzel.
1: çok muazzam.
0: Evet.
1: Ruhuna rahmet olsun.
0: Rahmet olsun. Emekçilerimiz de size, ya bizlere eşlik ediyorlar. Çok keyif alıyorlar. Aşk Gözünden programındasınız. Şimdi sırada sözü müziği Esat Kabaklı'ya ait çok güzel bir türkü var. Dağlarına kar olurum, yar aşkına bahar olurum. İster isen yar olurum.

0: Sesine, gönlüne sağlık.
1: Teşekkür ederim
0: Sevgili
1: Yüce.
0: Deniz, çok yakıştı sesine. Bu çok güzel eser. Esat Kabaklı ağabeyimiz, benim konservatuvar yıllarından okul
1: Evet.
0: arkadaşım, sınıf arkadaşım da oldu hatta. Sonrasında biz TRT'de uzun yıllar birlikte çalıştık. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı topluluğunda birlikte çalıştık. Çok güzel eserler üretti. Birbirinden
1: Evet.
0: güzel eserler
1: Hakikaten
0: üretti. Çok
1: öyle.
0: kıymetli eserler üretti.
1: Evet,
0: Buradan
1: ben de.
0: kendisine de ben selamlarımı iletiyorum.
1: Ben de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum hocama. Arkadaşlarımızın da gönlüne sağlık. Hepsi çalgısını ne güzel böyle ince ince çalıyor.
0: Gönülle
1: Evet,
0: çalıyorlar.
1: çok teşekkür ediyorum hepsine. Sevgili Harun Karateke eğer bana eşlik ederse ben de Aşık Mahmut Erdal'dan bir şiir okumak istiyorum müsaadenizle.
2: Faydan yoksa tabiata, insana, ömrün gelir geçer boştan ibaret. Gelip geçicidir, güvenme cana, kanat çırpar uçar kuştan ibaret. Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan, bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan, sırtı yere gelmez pehlivan olsan, ecel çelme takar tuştan ibaret. Ak düşer saçına, buruşur yüzün, sis çöker önüne, puslanır gözün. İlenmeye başlar oğlum ve kızın, tesellin gözdeki yaştan ibaret. Cem olur cemaat ısınır suyun, paşa mısın bey misin fark etmez soyun. Mevtine kesilir koç veya koyun, can için verilen aştan ibaret. Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır, eşin dostun yarenlerin üzülür, ak üstüne kara künyen yazılır, başına dikilen taştan ibaret.
0: Diline sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Teşekkür ederim.
0: öğreti değil mi?
1: Çok çok hocam.
0: Dolu her satırı
1: Her satırı
0: dolu.
1: dop dolu.
0: Dolu, evet. Her satırında hayat, her satırında yol, her satırında yaşanmışlık. Çok güzel. Ya şu ozanların sözüne kulak versek aslında.
1: Değil mi hocam?
0: Tabii yani
1: Meseleyi çözeriz
0: çözülür
1: aslında.
0: yani çözülmeyecek
1: Evet.
0: hiçbir şey yok. Çünkü beşikten mezara hatta mezar ötesine dair ne var ne yok tamamını pırıl pırıl bir dille sade, samimi ama bütün gerçekliğiyle abartmadan, kabartmadan ne fazla ne eksik söylüyorlar. Oradan dersimizi alsak her şey çözülür gider.
1: Çok haklısınız hocam. Şimdi yine sırada kadim sözler, şiir Karacaoğlan, müzik Erol Parlak,
0: Evet.
1: ayrılık.
0: Bu şiirin birkaç versiyonu var müzik olarak. Birkaç şekilde seslendirilmiş. Çok sevdim ben bu ayrılık şiirini Karacaoğlan'ın. Aslında uzun da bir şiir. Böyle birkaç parça halinde farklı farklı eserlere bölünmüş durumda.

Ben de 2'de 2 dörtlüğünü Karacaoğlan'ımıza da saygı göstererek onun hem birinciyi ve Mahlas dörtlüğünde bir ezgi havalandırdım. Umuyorum beğenirsiniz. Umuyorum gönüllere hitap eder.

0: Çok teşekkür ederiz sesinize, yüreğinize sağlık hocam.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Karacaoğlan'ın yüzyıllar öncesinden süzülüp gelen bu dizeleri hala kalbimize dokunuyorsa ayrılığın ne demek olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Siz de o kadar güzel kendi duygularınızla güncellemişsiniz ki teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Gerçeklik aslında hiç değişmiyor, beşeri gerçeklik. Çağdan çağa biraz ifadesi değişiyor. Odur, bizim ozanlarımızın damgaları da çok güçlü. O kadar güçlü ki yüzlerce yıl sonrasına gelebiliyor. Dünyada örnekleri nadir bunların. Biz de aynı kalple, aynı duyguyla hissetmeye çalışıyoruz ve yeniden yaşamaya çalışıyoruz.
0: Ama siz çok önemli bir misyonsunuz burada. Nesilden nesile aktarıyorsunuz. Gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Çok güzel, çok kadim bir iş yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. İş demeyeyim de işte. Siz anladınız beni.
1: Evet, evet. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Aşk Gözünden programımız devam ediyor. Sözü müziği Süleyman Kotan'a ait olan Yâre Gidin Fırnalar söyleyeceğiz şimdi.

0: Sesine, gönlüne sağlık. Arkadaşlarımızın da ellerine, emeklerine sağlık.
1: Teşekkür ediyorum
0: Çok
1: arkadaşlar. Sağ
0: tatlı
1: olun
0: bir
1: canım.
0: türkü. Senin sesine de çok yakıştı. Sanki senden dinlemişim de yani öyle meşhur olmuş. Yani senden meşhur olmuş da ben öyle dinlemişim
1: Aha,
0: gibi
1: çok
0: geliyor bana.
1: çok mutlu
0: Çok
1: oldum.
0: yakıştı Deniz.
1: Onur duydum hocam. Teşekkür ederim. Can yakanlara rağmen de yine sevdaya devam edenlere geldi. Şimdi gemiler gelende bir şöyle
0: Evet,
1: Kars'a doğru
0: Azerbaycan
1: gideceğiz.
0: bizim Kuzeydoğu Anadolu. Hani Kars'tan derlenmiş bu ama Azerbaycan'da da var.
1: Özünde
0: Evet,
1: Azerbaycan türküsü.
0: yani o Kafkas bölgesi ezgisi ve türküsü. Onu paylaşacağız.

0: Teşekkür ederim hocam. Valla muhteşem bir performans oldu.
1: Çok lezzetli, çok hoş bir türkü,
0: çok,
1: değil mi?
0: Çok.
1: Kaynak kişi Şeref Çankı, onu da unutmadan söyleyelim. Kendisine teşekkür edelim. Buğra Kutbay, TÜDEK ile çok güzel sololar yaptı bize.
0: Evet, çok yakıştı. Şimdi sırada Kırşehirli Ali Rıza Güney'den Bekar Gezelim diyeceğiz.

0: Sesine gönlüne sağlık sevgili
1: Teşekkür
0: Deniz.
1: ederim. Sağ
0: Çok
1: olun
0: güzel oldu,
1: hocam.
0: çok hoş.
1: Eyvallah arkadaşlarım da ellerine
0: Sesine de
1: gönüllerine sağlık.
0: emeklerinize sağlık.
1: Şimdi Malatya'ya gidiyoruz hocam. Nida Tüfekçi'nin Kemal Çığırık'tan derlediği Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş.
0: Birlikte mi okuyoruz?
1: Valla birlikte olursa çok güzel
0: Evet.
1: olur.
0: Peki ben sana eşlik etmeye çalışayım.
1: Peki hocam. Seve seve.

0: Sesine gönlüne sağlık.
1: Sizin de hocam, ne
0: Ben
1: kadar
0: eşlik
1: mutlu
0: ettim
1: oldum.
0: sana. Evet.
1: Harika oldu. Çok
0: Güzel
1: teşekkür
0: bir paylaşım
1: ediyorum
0: oldu arkadaşlar.
1: arkadaşlarıma da.
0: Emeklerinize sağlık. Burak Utbay. Solo için.
1: Vallahi hocam, bugün de programımızın sonuna geldik.
0: Öyle mi?
1: Türkülerle muhabbet ettik,
0: Evet.
1: dertleştik, sevdalandık, neşelendik. Ama programımızın sonuna geldik dostlar. Aşk özünden doğan türkülerle bugünlük bu kadar. Bir sonraki programda buluşuncaya dek her şey gönlünüzce olsun. Sağlıkla, sevgiyle, mutlulukla kalın.
0: Son eser olarak ne yapalım?
1: Karadut'a yaslandım diyelim hocam,
0: Karadut'a
1: isterseniz
0: yaslandım.
1: güzel.
0: Elazığ
1: Vallahi
0: türküsü,
1: evet.
0: yanlış hatırlamıyorsam.

0: Rızkı Demirci Usta'nın kaynaklığında
1: Evet hocam.
0: Ankara Devlet Konservatuvarı derlemiş.
1: Peki bunların hepsini nasıl aklınıza tutuyorsunuz? Helal olsun size. Evet
0: Yıllar
1: hadi.
0: içinde oldu. Peki.
1: Maşallah değil.
0: Ben de kıymetli izleyicilerimize sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Muhabbetlerimi iletiyorum. Ne çalar ne söylersek onlar içindir. Bugün de gönüllerine mihman olmaya çalıştık. Umuyoruz bu mihmanlığımız onları mutlu etmiştir. Tekrar başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

Merhaba, ben Muhammed Yıldırır. TRT Müzik ekranlarında Virtüözite adlı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden değerli sanatçıları ağırlamaya devam ediyoruz. Bu haftaki misafirlerim Tevra Trio.

Harikasınız. Muhteşem. Çok teşekkür ediyorum değerli şefim ve çok değerli orkestra üyelerimiz. Efendim, elveda dedik ama bizler sizlere kocaman bir merhaba demek istiyoruz. Ekranları başında bizleri izlemekte olan çok sevgililerimiz, TRT Müzik dostları. Efendim, yine bir hoş sedayla huzurlarınızda olmaktan şeref duyuyoruz, mutluluk duyuyoruz. Bugün sizler için harika bir repertuar hazırladık değerli şefimle. Seslendirmeye çalışacağız. Ama her hafta bir hoş sedada çok özel bir konuk sanatçıyı buluşturuyoruz biliyorsunuz. Bugün de TRT'nin kıymetli solistlerinden bülbül sesli sanatçısı deyince aklınıza kim gelir? Dünyalar güzeli. Kendisi güzel, sesi güzel. Gerçekten bir bülbülü davet etmek istiyorum ben. Efendim, bir hoş sedaya Umut Akyürek geliyor.

0: Harika, muhteşem sevgili Umut'cum.
1: Canım Sedam.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür
0: ederim. Çok mutlu ettin bizi gelişinle. Çok teşekkür ediyorum.
1: İnan o mutluluk bana ait. Benim güzel dostum.
0: Sen gerçek bir bülbülsün.
1: Çok teşekkür ederim. Harika. Sen de öylesin. Sahneye bir insan bu kadar yakışabilir.
0: Ah, senden duymak benim için çok kıymetli.
1: Sen sahne için yaratıyorsun.
0: Ah, çok teşekkür ediyorum ama.
1: Ama efendim, samimi duygular.
0: Efendim bu ne güzellik. Çok güzelsin. Çok zarifsin.
1: Seni zerafet ederim.
0: Gerçekten Allah nazarlardan saklasın. Bakmalara doyulmayan bir güzellik. Ses de öyle. Efendim bu güzel sesi bulmuşken hemen benim senden dinlemeyi çok sevdiğim bir eser var.
1: Seve seve.
0: Okuyalım mı?
1: Okuyalım. Bu şarkının da küçük bir anekdot. Çok lütfen uzatmayacağım. Yaklaşık 20 sene olmuş, 19 sene olmuş biliyor musun? Galiba neydi? Başka Söz Söylemem albümünde okudum. Canlı kaydetmiştik. İsmet Nedim'in, rahmetlinin evinde bir gün böyle eski plakları dinliyoruz. Sohbet de var ama kulağım hep bir yandan plaklarda. Şarkıyı duyar duymaz vuruldum.
0: Bu dedin değil mi?
1: Bu dedim. Yani yıllar sonra da ortaya çıkmasına vesile olduğum için kendimle bir parça gurur duyuyorum.
0: Ben kesinlikle duymalısın. Umut Akyürek sizlerle. Ediyorum.

0: Teşekkür ediyorum. Sevgili şefim teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ne güzel.
1: Kulaklar, gözler, gönüller bayram etti.
0: Ah canım benim. Teşekkür ediyorum. Ne mutlu böyle düşünmüş olman.
1: Harikasın.
0: Sevgili Umut'cum, biz senden bugün bolca
1: Bolca
0: şarkı
1: şarkı
0: dinlemek
1: okuyalım.
0: istiyoruz. Çok güzel bir şarkı var
1: Evet.
0: sevgili dostumuz TRT İstanbul Radyosu
1: Anonsunu yap lütfen sen.
0: Biyolonsel sanatçısı sevgili Dilek
1: Yüzler,
0: Yüzler.
1: Doktor Dilek
0: Ah
1: Yüzler
0: bir de
1: artık değil
0: evet
1: mi?
0: ünvanı da var. Kutluyoruz kendisini de bizim kadim
1: Evet.
0: dostumuz beraber. Çok da
1: Canımız
0: güzel besteleri var. Selam olsun kendisine. Sen bu eseri çok yakın
1: Çok
0: zamanda
1: evet.
0: çıkardın.
1: En son çalışmam. Vallahi iddia ediyorum son yılların en güzel bestesi.
0: Çok, çok
1: Belki
0: özel.
1: bilmeyenler, ilk defa duyacak olanlar vardır. Umuyorum onlar da çok beğenecekler. Sevgili Dilek Yüzler'in gönlüne sağlık. Sözler de Doktor Hüseyin Balkancı'nın.
0: Çok eserini seslendiriyoruz Hüseyin Bey'e de. Ona da
1: Evet.
0: sevgiler, selamlar olsun. Biz de senin o bülbül
1: Gönülleri
0: sesinden
1: var olsun.
0: keyifle dinleyelim
1: Çok
0: efendim.
1: teşekkür ediyorum. Haydi bakalım.

0: Evet, ben de bir tane söyleyebilir miyim müsaadenizle?
1: Hiç ben konuşmuyorum. Dinlemek istiyorum.
0: Bülbülümüz, çok teşekkür ediyorum. Taht kurmuşsun kalbime diyelim mi? Hadi buyurun.

0: Harikasın. Evet.
1: Çok teşekkür
0: Güzel sesine sağlık Umut'cum. Muhteşem.
2: Hemen devam edelim diyorum.
0: Edelim mi?
2: Edelim.
0: Rahmetli anıyoruz. Devam edelim. Büyük ustaları. Evet, ben bir Selami Şahin. Çok güzel Selami Şahin'de son dönemlerde.
2: Çok. Ve
0: inanılmaz.
2: Sen çok güzel okursun onun eserlerini. Her zaman öyledir. Bunu samimi duygumla
0: Canım,
2: söylüyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Bulamazsın.

0: Harikasınız. Değerli orkestramız, kıymetli şefimiz, var olun. Teşekkür ediyoruz.
1: Gönlünüze sağlık.
0: Ne güzel bunlar, ne güzel enerjili şarkılar.
1: Vallahi
0: değil
1: öyle,
0: mi?
1: Hiç eskimeyen şarkılar.
0: Türk müziği şarkılarımız da çok özel ama bunlar
1: bunların da,
0: da
1: yeri ayrı.
0: Evet, evet, evet.
1: Zaten kalıcı eserler.
0: Umut'cum, yani canım, seninle sohbet de çok keyifli ama o güzel sesini
1: çok
0: biraz daha
1: ederim.
0: Dinleyicilerimize
1: Hadi
0: dinletmek
1: o zaman.
0: istiyoruz, değil mi efendim?
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman bir takdim tehir yapacağım ben.
0: Lütfen.
1: Bir de Rast okuyalım.
0: Ah, ne
1: değil mi? Bir de
0: güzel
1: Rast
0: olur.
1: okuyalım. Her
0: Ne
1: makamdan
0: güzel
1: okuduk
0: olur.
1: neredeyse. Bir Sabret Gönül diyelim. Sadi Hosses'in o muhteşem eseri. Zamanımız kalırsa da okuruz. Hadi bakalım.
0: Çok güzel olur.

0: Harikasın Umut'cum.
1: Ellerinize sağlık.
0: Evet, gerçekten ne güzel bir hoş sedanda bir bülbül şakıdı efendim. Gerçekten bir
1: çok
0: bülbül.
1: Çok teşekkür ederim canım Sedaç.
0: Muhteşemsin.
1: Sen de öylesin.
0: Kutluyorum, kutluyorum.
1: Söyletme beni. Herkes görüyor zaten. Her hafta heyecanla bekliyorlar o güzel sesini.
0: Nasıl da kırmızılar yakışmış sana.
1: Canımın iç.
0: Harikasın Umut'cum. Sesinle, çok duruşunla, sanatınla. Gerçekten hayran olmamak.
1: Melek arkadaşım.
0: İmkansız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yine bir hoş sedanın sonuna geldik bugün üzülerek. Ama biz haftaya yine TRT Müzik ekranlarından sizlere seslenmeye devam edeceğiz. Ben değerli konuğum, sevgili dostuma çok teşekkür ediyorum. Güzel sesiyle,
1: ben
0: zerafetiyle.
1: Çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Programımıza... Çok güzel ağırladın.
0: Ah,
1: çok
0: canım naziksin. Benim. Harika. Böyle düşünüyorsan ne mutlu bizlere. Efendim haftaya aynı gün aynı saatte tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a ısmarladık.

0: Uğur Önür ve Umut Sülünoğlu'nun sunduğu Zamane. Semra Algüloflas.
1: Harmana dökmeden yazdım gidiremem.
2: Semra Algüloflas.